0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: Hoş geldiniz değerli Radyo Light dinleyicileri.
1: Hoş geldiniz.
0: Başka bir dünyadasınız. Hani böyle hayatımızda ufak tefek değişiklikler yaparsak gerçekten bir şeyler değişecek. Bunu anlatmaya çalışan bir programdayız.
1: Evet.
0: Evet, kişisel gelişim ama gençler, hep genç kalacak olanlar, asla yaşlanmak bilmeyenler. Bunların farkında olmak önemli diye düşünüyoruz. Bizim hayatımız değişti.
1: Evet.
0: Neden sizinki de değişmesin? Hmm. Ha tabii öyle, bunlar her yerde görüyoruz ama uygulamadığımız zaman bir şey değişmiyor. Ama bazen sadece ufak ufak bir şeylerin farkına vara vara vara kocaman okyanusları aşıyoruz. Ve bugünkü konumuz birazcık derin bir mevzu.
1: Kendimizi nasıl daha çok sevebiliriz?
0: Evet, kendini daha çok nasıl sevebilirsin?
1: Hı hı.
0: Gamzecik, o güzel girişlerinden şöyle bir dinleyelim, ondan sonra evet, başlayalım sorularımızla.
1: Evet, inanılmaz derecede eleştirinin, yargılamanın, hatta böyle nefret ve linç söylemlerinin baskın olduğu bir dönemde yaşıyoruz ne yazık ki. Etrafımızdaki bu olumsuz durum aslında bizi de etkiliyor tabii. Öncelikle biz de etrafımızdakileri ve kendimizi yargılamaya başlıyoruz. Her şeyde eleştirecek bir şey bulmaya çalışıyoruz. Bu da kendimizi acımasızca eleştirmemize, başarısızlıktan korkmamıza, dolayısıyla da atmak istediğimiz adımları da atamamamıza sebep oluyor. Bugün kendimizi sevmek hakkında konuşacağız. Kendimize daha iyi davrandığımızda ve kendimizi sevdiğimizde, yani kapılar açmak ve kendimizi motive etmek daha kolay olacak.
0: Evet, güzel bir giriş. Teşekkür ediyoruz. Gamze öğretmenimize. Şimdi bu her yerde aslında olan bir şey. Yani her yer bas bas bağırıyor. Kişisel gelişim, kişisel gelişim vesaire. Şimdi normalde mesela evlenmek istiyoruz. Çocuklarımız olsun istiyoruz. Ya da istemiyoruz. Ya benim hiç işim olmaz. Beni iş yerinde takdir etsinler. İşte terfi edeyim. Bunların hepsinin altında normalde onaylanma var. Bir yerde sevilme var. Hepsi dönüp dolaşıp kendimiz olarak kabul edilmeye, kendimiz olarak sevilmeye geliyor. Neden? Takdir edilmeye geliyor. Yaptığımız işlerin işte doğru bir şekilde tepki almasıyla, yani şöyle, aa evet bunu güzel yaptın, ya da evet bu harcadığın emekler sayesinde şu şu şu başarıldı burada, dolayısıyla seni tebrik ediyoruz gibi şeyler bizi mutlu ediyor. Hepimiz biliyoruz kendimizi sevmemiz gerektiğini. Ama ben topluma baktığım zaman bu kadar kişisel gelişim ve psikoloji merakının arasında kimsenin öyle çok da kendini sevmediğini görüyorum. Nereden görüyorum bunu? Birincisi, sürekli olarak başkalarının düşünceleriyle hareket eden, sorgulamayan, yeter ki o kızmasın, olay çıkmasın diye normalde mutsuz olmaya razı ve hani çok da ben önemli değilim modunda annelere bakıyorum. Diyorum ki 3 dakikaya nefes çalışması yapacağız günde. Diyor ki vaktim yok. Yani yarım saat sabah sayfası yazmayı bırakın, 3 dakikaya vaktim yok diyor. Vaktim yok değil. Normalde çocuk kalkıp kendisi suyunu alabilir. Oradan kalan 3 dakikada nefes çalışması yapabilirsin. Çünkü sen de değerlisin. Çünkü anne de kendi mutlu olduğunda çocuğu daha mutlu edecek. Bu sadece annem işte arkadaşıyla alışverişe gitti hani diyenler için değil. Tamamen kendimizi sevdiğimiz için kendimizi besliyoruz. Ve gençler, değerlisiniz. Sınavda kaç alırsanız alın, değerlisiniz. Bu demek değil ki her şeyi bırakacaksınız. İleride geriye düşmeyesiniz, mutsuz olmayasınız diye bütün bunlar yapılıyor. Yani o yüzden sınavlara giriyorsunuz. Eğer çok alakasızmış gibi geliyorsa da size o dersler, aslında beyninizde nöron bağlantıları kuruyor. Ve bunlar değerli şeyler. Öğrenmeyi öğreniyorsunuz. Beyniniz nasıl hani daha böyle hızlı çalışır, nasıl işte ileride iş hayatında da bunları kullanacaksınız. Bu bağlantıları kuruyorsunuz. Değerlisiniz, önemlisiniz ve seviliyorsunuz. Biz çok çok böyle sevdiğimizi galiba belli edemiyoruz. Kendimizi nasıl daha çok sevebiliriz?
1: Evet.
0: Var mı soruların? Çılgın sorularına geçelim.
1: Tabii ki. Sen kendini seviyor musun öncelikle?
0: Ben kendimi beğenmiş biri değilim ama kendimi çok seviyorum. Yani bakıyorum bazen mesela bir şey yapamıyorum. Diyorum ki yapamadı bugün Nisancık. Ne yapalım, bugün de uyusun. Yapacak bir şey yok yani. Sen seviyor musun?
1: Evet, yani eskiden mesela kendime kızdığım taraflarım oluyordu işte. Şunu neden yapamıyorum, bunu neden yapamıyorum vesaire gibi. Artık bunun da bir işe yaramadığını sonra fark ettiğimde dedim ki ya ben de böyleyim yani. Ben bunu yapabiliyorum ya da ne bileyim işte sakarım diyelim ki. Ya da işte bir konuda inatçıyım. Ben de böyleyim deyip kendimi bu taraflarımı sevmeye başladım.
0: Olduğumuz gibi kabullenmek ayrı ama bir de şöyle bir şey var. Ne yapayım, bana ne, ben de böyle değil de bazen o şeyler değişebiliyor, şifalanabiliyor. Evet, evet. Yanlış anlaşılmasın. Şimdi Gamze mesela kendine kızıyordu, niye ben öğrenemiyorum? Sonra şunu fark etti, demek ki benim daha uzun süreye yayarak yavaş yavaş çalışmam lazım. Hı-hı. Ve bu şekilde çalışmaya başladı. Önemli olan kendimizi tanımak. Evet. Başka diğer sorumuz var mı?
1: En çok hangi özelliğini seviyorsun?
0: Ya sen de çok zor sorular soruyorsun. En çok hangi özelliğimi seviyorum? Genelde vazgeçmememi. Bazen böyle vazgeçip hani bıraktığım zamanlar da oluyor bazı şeyleri. Çünkü bazen de vazgeçmek gerekir. Hani iki günmüş falan şöyle bir kabuğuma çekildikten sonra tekrar normal halime geliyorum. Yani ve daha böyle iyimser hale gelebiliyorum. Yani genelde iyimserim. Ya evet evet, tamam, bunu sevdim. Sen neyi seviyorsun çok kendinde?
1: Bilmem, şu anda bilmiyorum şu anda.
0: Hep bilmiyorum, hep bilmiyorum.
1: Yok, önceki bak, daha şeyde cevabımı verdim.
0: Hadi bakalım.
1: O yüzden tamam, şu anda böyle bir hakkı sahip olabileceğimi düşünüyorum.
0: Hadi bakalım, geç o zaman bir sonraki soruya.
1: Evet,
0: sonra
1: başkalarının
0: araya.
1: Bu arada siz kendinize sorun tabii ki, lütfen. Siz hangi özelliğinizi seviyorsunuz? Sadece biz değil yani, hani biz kendimizden bahsederken siz hangi özelliğinizi seviyorsunuz? Bunu kendinize sorun lütfen. Ve başkalarının hiç sevmediği ama senin sevdiğin bir özelliğin var mı?
0: Belki, bu arada biz böyle düşünürken lütfen siz de düşünün. Başkaları sevmiyor olabilir ama benim sevdiğim bir. Neden bu kadar çok pembe giyiyorsun? Bu kadar pembe giymem bazen tuhaf gelebiliyor herkese. Bana kalsa bundan sonra tek bir renk olacak, hangi rengi seçiyorsun deseler pembeyi seçerim. Ve hiç umurum değil, baştan aşağı pas pembe giyinebilirim. Her yerde pas pembe olabilir. Bir de belki bilmem, bazen çocuksu olmam ya. O olabilir. Millete tuhaf geliyor olabilir. Ama ben böyle hoppada zıppada da. Senin var mı?
1: Var. Şükretmek konusunda galiba. Hatta bazen çok dalga geçerler. Ama bence iyi bir şey bu. Yani en azından beni kişisel olarak mutlu eden bir şey. Ve gerçekten de şükrettikçe de çoğalan bir şey. O yüzden şükretmek güzel. Bunu seviyorum.
0: Mesela diyelim bazen insanlar var, bir konuda gerçekten yeteneği yok ama ısrar ediyor. Hayır, ben ünlü bir işte popçu olacağım, pop müzik söyleyeceğim. Tamam ama yeteneğin yok ama kabullenmiyor. Hayır, evet, diyor bu sefer, ben el alemin ne dediğini aldırış etmeyeceğim. Tamam, etmeyeceksin de önce bir gözünü açıp kendine de bakman lazım yani. Evet. Böyle ekstrem durumlar olmadığı sürece, saplantı olmadığı sürece kendinize bakın, neyi iyi yapıyorum, neyi kötü yapıyorum. Geliştirmek istediğiniz yanları geliştirin. Ama normalde bazen öyle durumlar oluyor ki gerçekten de normalde siz doğru olanı yapıyorsunuz. Ama 9 kişi ona yanlış diyor diye o yanlış gibi oluyor. Çoğunluk demokrasisinin öyle bir dezavantajı var. 9 kişi yanlışı söyleyebilir.
1: Evet, katılıyorum.
0: Hadi bakalım, kısa bir ara verelim, ondan sonra
1: evet, bir
0: sorularla geri dönelim.
1: Ondan sonrasında tekrardan devam edelim. Bu arada siz bugünkü konumuzla alakalı sorularınızı, yorumlarınızı lütfen bizle paylaşın, bize yazın. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com aradan sonra buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Light dinleyicileri, bugün kendimizi nasıl daha çok sevebiliriz diye konuşuyoruz. Neden kendimizi sevmemiz gerekiyor?
1: Çünkü kendimizi sevmeyi öğrenmezsek başkalarını da sevmeyi öğrenemeyiz. Ve bu böyle bir kısır bir döngü halinde mutsuzluğa doğru gider diye düşünüyorum. Sence?
0: Evet, mutsuzluğa gider. Aslında tek şeyi bu.
1: Evet.
0: Yani birincisi kendimiz... Yani biz insanlar olarak sevilmek isteyen insanlarız yani. Ama sevmezse de sevmesin değil. Kendi yaptığımız şeyden de hoşnut olmak istiyoruz.
1: Hı hı.
0: Hoşnut olmak isteyince şöyle bir şey oluyor. Bizi diyelim ki kendimize değer vermiyorsak başkası bize neden değer versin?
1: Hı, evet.
0: Değil mi?
1: Evet. Hı
0: hı. Aynı şey para için de söylüyorlar. Normalde finansal, bireysel finanstan bahsetmiştik ya.
1: Hı hı.
0: Finansal gelişme için... Bireysel olarak söyledikleri ilk şey şu, paraya değer veriyor musun? Değer vermediğin bir şey sana gelmez.
1: Evet.
0: Ve diyorlar ki önce parayı böyle buruşuk buruşuk cebinde acayip ucuyup bir şey gibi taşıma, doğru düzgün cüzdanında katlamadan hani paraya eziyet etmeden buruşturmadan taşı değerli bir şey olarak ve onun için şükret, teşekkür et. Bu para sevmek böyle para göz, ooo daha çok para falan gibi bir şey değil. Olduğu kadarına şükürle, sevinçle yaklaşabilmekle alakalı. Aynı şey kendimiz için de geçerli. Kendimizi sevmezsek nasıl gelişeceğiz? Nasıl çoğalacağız? Çoğalmaktan kastım çocuklarımız olsun değil. Nasıl gelişeceğiz? Nasıl büyüyeceğiz? Kendimizi severken yaptığımız şey, olumlu yanlarımızı, olumsuz yanlarımızı ayırt edebilmek. Olduğumuz gibi kendimizi kabul edebilmek. Buradaki en önemli şey şu. Kendimizde sevdiğimiz özelliğimiz ne deyince biz söyleyemiyorsak, demek ki kendimize hiç içimize bakmamışız. Annelere, ailelere sorun, kendinizde en sevdiğiniz şey ne? Çocuklarımı iyi yetiştirdim. Tamam, bunlar çocuk, kendinde sevdiğin şey ne? Hep sürekli olarak başka kendimize adadığımız yerlere dağılmadan da bir bakmamız lazım. Ya da kendinizde sevdiğiniz şey sınavdan yüksek not almak mı? Bunun yerine belki hedeflerime ulaşmak için organize olabiliyorum. Daha mantıklı bir cümle mesela.
1: Hı hı.
0: Zamanımı doğru değerlendirebiliyorum. Daha mantıklı bir cümle. Çünkü olur da sınavdan bir şey olup düşük not alırsanız sevilmeyecek misiniz?
1: Evet. Çoğunlukla galiba böyle yetiştik diye düşünüyorum.
0: Peki o zaman nasıl başarısızlıklarımızı analiz edip de başarıya çevireceğiz? Sadece bir başarısızlık, bir felaket olarak görülüp üzeri kapatılır o zaman. Çünkü bir travma olacak ve artık biz onunla ilgilenmek bile istemeyeceğiz. Ama kendimizi seversek davranışlarımız değişir bir olumsuzluktan sonra. Diyelim bir başarısızlık yaşadık. Hani kişisel gelişimde sürekli deniyor ya, evet işte düş, 4 kere düş, 5 kere kalk. Yine düş, yine kalk, yine düş, yine kalk. İlkinde aslında ayaktasın. Normalde 4 kere düşünce 4 kere kalkman lazım. Neyse. Ama laf böyle yani. Netice itibariyle kalkacak gücü nereden bulacağız kendimizi sevmiyorsak? Başarısızlığı kabul edebilmemiz için, başarılı olmak için başarısızlıktan korkmamamız gerekiyor. Başarısızlıktan korkmamamız için şunu diyebilmemiz lazım. Bugün kötü günümdeyim, bugün yapamadım diyebilmek gerekiyor. Bu da kendimize hoşgörü gerektiriyor. O hoşgörü de sevgi gerektiriyor. O yüzden kendimizi sevmemiz gerekiyor. Hani yoksa böyle sevgi pıtırcığıyız biz, işte hadi kalpler yapalım birbirimize diye değil. Ve soruyorum değerli dinleyici, kendinde en sevdiğin 3 özelliği söyle bana. 3 özellik. Kendin hakkında yazacak olsan, hadi mesela şöyle yazalım, kendimizden başka biriymiş gibi bahsedelim. Ben desem ki mesela, ben Nisan bu arada, ben desem ki Nisan şöyle şöyle biridir, şöyle yapar. Kaç tane iyi şey sayabilirim kendim için? Nisan genelde etrafındaki insanları eğlendirir. Genelde etrafındaki insanlara yardım etmeyi sever. Genelde yalnız. Bazen yapmadığım oluyor. Ben bunları söyleyince sanki kibirliymişim gibi algılanıyor. Hayır. Herkesin kendiyle alakalı iyi şeyleri, başardığı şeyleri, şunu yapabildim, bunu yapabildim söyleyebilmesi gerekiyor. Tam tersini sorduğumda da onun içinde sakinlikle yani ve yine...

0: sevinçle, esenlikle, mutlulukla, nasıl diyeyim, huzurla durabilmek lazım. Nisan, en sevmediğin yanın ne? Mesela. En sevmediğim yanım ne olabilir? Sabırsız olabilirim belki. Ya da bazen çok üşengeç olabiliyorum. Kendi konumla alakalı şeyler de değil. Ama mesela ne bileyim, evi temizlemekle alakalı üşengeç olabiliyorum. Çünkü ev hanımı değilim normalde. Ve bunda da kendimi seviyorum. Evet tamam Nisan, biliyorum üşengeçsin ama seni motive edeceğiz. Kendinizi sevin. Bir sonraki maddeye geçelim.
1: Evet, kendimizi sevmek neden önemli dedik ve kendimizi sevmek narsistlik midir? Dedim, biraz bu tarafa bakabiliriz.
0: Kendimizi sevmek narsistlik değildir. Kendimize aşık olmak gibi bir şey narsistlik. Narsistlik çok uç noktadır. Çizgi filmlerde falan da hep böyle gösteriliyor ya, aynaya bakmış, ne kadar güzelim falan diyor. İşte öyle aynanın karşısına geçip de ayna ayna söyle bana, benden güzeli var mı durumuna geldiysek, bu hastalıklı bir şey. Kendimizi sevmek, başarısız yönleri de görebilmek ve başımıza bir şey geldiği zaman da, mesela en güçlü yanınızı düşünün. Diyelim ki çok güzel, çok yakışıklısınız. Ya da diyelim ki kariyeriniz çok yüksek ya da okulun en iyi öğrencisisiniz vesaire. Bu olmadığında da sevmekten bahsediyorum.
1: Evet.
0: Diyelim ki öyle bir şey oldu ki bütün yüzünüzü bir anda yaralar, bereler kapladı. Ya da bir anda bir şey oldunuz. Güzel gözükmüyorsunuz o an için. Sevmeyecek misiniz kendinize? Öyle bir gününüze geldi ki sıfır aldınız sınavdan. Bitti mi yani kendinize olan sevginiz?
1: Katılıyorum. Bir araya girip ondan sonra devam edelim istersen.
0: Hadi bakalım.
1: Evet, bölünmesin çünkü. Bu arada dediğimiz gibi siz kendinizi sevmenizle ilgili ya da sevme ile ilgili paylaşmak istedikleriniz varsa lütfen bize yazın. Baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz. Radyo Life'dasınız. Evet. Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün kendimizi sevmekten bahsediyoruz. Çünkü başarısızlık yaşadığımızda tekrar kalkabilmemizi, kendimizi motive edebilmemizin en önemli yollarından biri bu. Kişisel olarak gelişebilmemizin en önemli yolu bu. Vesaire vesaire. Dedik ki kendinize sevdiğiniz 3 özellik nedir? Başkalarının sizde sevmediği ama sizin sevdiğiniz 3 özelliğiniz nedir? Var mı aranızda diyen, ya ben çok gıcık bir insanımdır, şöyle şöyle yaparım falan. Ve düşünün, normalde kötü olan ama kendinizde sevdiğiniz 3 özelliğiniz nedir?
1: Lütfen düşünün.
0: Mesela kendinizle ilgili. Bana diyorlar ki işte geveze, çok konuşuyor. Evet. Yani gevezeyim ama çünkü benim anlatacaklarım var.
1: Evet.
0: Çok şey okudum ve şimdi benim hayatım değişti ve herkesin hayatı değişsin. Herkesin hayatı daha güzel olsun istiyorum.
1: Evet.
0: Evet. Sizde var mı böyle bir şey?
1: Var mı?
0: Var mı sende mesela? Kötü bir özellik ama sen seviyorsun.
1: Yani inatçılığım galiba. Zaman zaman bazı konular için bu sıkıntılı olabiliyor. Ama bazen de kararlılık konusunda da iyi bir şeye dönüşebiliyor.
0: Tabii Gamze'nin inadı...
1: Kimileri için kötü olabiliyor, kimileri için
0: o kimi
1: iyi olabiliyor.
0: Ben çünkü mesela o gün o şey yenecekse o şey yenmek zorunda. Yenmeyecekse yenmeyecek kesinlikle. Hani açlıktan ölsek, zafiyet geçirsek yine yiyemeyiz onu. Yani bir yere gidilmeyecekse böyle şey gibi oluyor gerçekten. Hani gösterilir ya çizgi filmlerde, boğalar ayaklarını böyle yere sürtüyor, gitmiyor böyle. Çekiyorlar çekiyorlar, gelmiyor falan. Öyle bir hale geliyor. Neyse, şikayet etmiyoruz. Seni bu şekilde seviyoruz. Sen de kendini
1: evet,
0: bu şekilde
1: ben de kendimi
0: seviyorsun.
1: Bu şekilde seviyorum.
0: Çok güzel. Var mı başka soru?
1: Evet, kendimizi daha çok sevebilmek için neler yapabiliriz? Aslında birazcık artık bunun üzerine konuşabiliriz.
0: Evet, kendimizi daha çok sevmek için önce tanımamız lazım. Tanımadığımız bir şeyi sevemeyiz.
1: Evet.
0: Başlangıç bu. Aslında bizim bu programda yapmaya çalıştığımız, tabii ki kariyerle, onunla bununla alakalı, iletişimle alakalı bir sürü bölüm yapıyoruz. Hı-hı. Ama kişisel gelişim kısımlarında yapmaya çalıştığımız şey şu: kendinize sorular sorun. Hı-hı. Hani size diyoruz ya, seni en çok mutlu eden şey ne? Her şey mümkün olsaydı ne yapardın falan filan, kendine neyi seviyorsun? Bunların amacı kendinizi tanımanız. Yani bilmemiz gerekiyor. Ben neyi ne kadar yapabiliyorum, neyi ne kadar yapamıyorum, neyi seviyorum, neyi sevmiyorum. Bunları bilmezsek biz neyi seveceğiz kendimizi tanımazsak? Tam olarak bizim karşımızda ne var ki? Bedensel farkındalık çalışmalarında her yerimize dokunuyoruz, dokunuyoruz. Bakıyoruz, teşekkür ediyoruz mesela işte parmağımıza, kolumuza, elimize. Normalde nasıl duruyoruz, neredeyiz, nasıl görünüyoruz? Her hareketimizde sadece aynanın karşısına baktığımız halimiz değil ki normal halimiz. Ve önce kendimizi tanımamız lazım. İkincisi, olumlamalar.
1: Evet, günlük olumlamalar.
0: Olumlamalar ve onaylama sözleri. Hı-hı. Şimdi, olumlama olarak size genelde işte aynanın karşısına geç ve kendine 3 kere ben çok güzelim, ben çok güzelim, ben çok güzelim de gibi şeyler söyleniyor. Evet, doğru. Çünkü öyle kabul ediyor. Ben bunu şükrederek yapıyorum. Güzel olduğum için şükrediyorum. Güzel olduğum için şükrediyorum. Çünkü o zaman beyniniz, aa evet ben güzelim, bir de bunun için şükrediyorum, teşekkür ediyorum neticede olarak algılıyor. Evet, doğru. Bu bir yöntem. Ama aynı zamanda şu da bir yöntem. Evet, şu sınavı geçtik. Ya da bugün, dün çalıştığımdan yarım saat fazla çalışabildim. Kendimi ödüllendirebilirim bunun sonunda. Bu ödülün çok büyük bir şey olmaması da lazım tabii ki. Sonuçta yarım saat fazla çalıştım diye de gidip kendime ne bileyim ben araba almayayım yani, değil mi? Yani abartmamak lazım. Ama nasıl ki liderler konusunda konuşurken, yöneticiler konusunda konuşurken dedik ki çalışanların yaptıklarını takdir etmek lider, iyi bir lider olmanın en önemli gereklerinden biri. Aynı şey kendimiz için de geçerli. En son kendini ne zaman takdir ettin?
1: Sınava çalışamamıştım ama yine de bazı kısımlarına birazcık, yani yeterli değildi ama yine de bir kısmını çalışabildim ve oraları yazdım, hatırladım yani. O zaman yani en azından bu kadarını yapabildim dedim mesela kendime.
0: En azından kaçmadın, yüzleştin evet, onunla. Çünkü kendini seven bir insansın. Çünkü normalde aslında kötü bir öğrenci değilsin, sadece o zaman çalışamadın. Kendimizi hoş görün.
1: Kesinlikle.
0: Kendinizi tebrik edin. Bugün 10 kelime ezberlediğim için yabancı dil öğreniyorsanız kendimi tebrik ediyorum. Ben bugün zamanımı doğru bir şekilde değerlendirebildiğim için kendimi tebrik ediyorum. Ne bileyim, bugün kendime iyi baktığım için şunu yedim, bunu yemedim, şunu işte çok su içtim, şöyle yaptım, böyle yaptım, kendimi tebrik ediyorum. Kendinizi tebrik edecek şeyler bulun. Ve bunların başkasının iradesiyle alakalı olmaması gerekiyor. Yani şöyle bir şey değil. Bugün öğretmenim bana aferin dediği için kendimi tebrik ediyorum değil. O öğretmenle alakalı. Siz bugün şu derste başarılı olduğum için kendimi tebrik ediyorum. Bugün ilk yabancı dilde cümlemi kurduğum için kendimi tebrik ediyorum. Basit şeyler de olabilir. Bugün sabah kalktığımda yatağımı topladığım için kendimi tebrik ediyorum.
1: Bugün mutlu kalktığım için.
0: Bu da tebrik edilir bir şey.
1: Evet.
0: Mutlu uyanabilmek güzel bir şey.
1: Evet.
0: Uyanmak başlı başına yani çetin bir iş.
1: Bundan memnun olmak da gerçekten, yani onu fark ettim. O bile gerçekten önemli. Mutlu olmak için, kendimizi sevmek için.
0: Aynen öyle.
1: Evet. İçimizdeki olumsuz sesi susturabiliriz.
0: Evet.
1: Mesela.
0: Bir yandan olumlu olanı beslerken bir yandan olumsuz olanı kırpmamız gerekiyor. Hı-hı. Mesela hani böyle klasik vardır ya, bardağın yarısı dolu yarısı boş mevzusu.
1: Hı-hı.
0: En azından ortada bardak var. Yani Gamze diyor ki hani sınav,
1: hı-hı,
0: çalışamamıştım ama birkaçını yapabildim. Dolu olan tarafını görüyor. Şöyle, hı-hı, diyebilirdi. Yapamadım ya.
1: Hı-hı.
0: İşte 10 soru vardı, 8'ini yapamadım. O yapabildiği 2 tanesini görüyor diyelim.
1: Hı-hı.
0: Ve bunu geliştiriyor. Bir dahakine belki daha, yani fazla yapacak.
1: Hı-hı.
0: Çünkü buradan ne anladı? Kendini seviyor ve daha fazla çalışması gerektiğini anladı. Çok güzel. Bunun için bir plan gerçekleştirdi.
1: Hı-hı.
0: Ve bu planda günde 6 saat çalışmak yok şu an için. Çünkü düzenli olarak çalışıyor ve daha az
1: gerçekçi
0: çalışsa gerçekçi oluyor. Ve yapabilecek.
1: Hı-hı.
0: Ve bir yandan birileri şimdi ona dese ki sen zaten yapamıyorsun, sen bırak.
1: Hı-hı.
0: Bıraktı mı? Hayır.
1: Evet.
0: Bir, bırakmadığı için, pes etmediği için onu tebrik ediyoruz.
1: Hı-hı.
0: O da kendini tebrik etsin. İkincisi, hala çalışıp hani tamam yapamadığını kabul edip çalıştığı için de tebrik ediyoruz.
1: Vazgeçmemek.
0: Hem vazgeçmenin hem de tam tersi başarısızlığın üstüne, yani dümdüz durdun, savundun, bir de saldırıya geçtin, üstüne yürüdün. Hayır, ben bunu yapacağım diye.
1: Hı-hı. Evet.
0: Ama kendini yine seviyorsun, kendini yıpratmıyorsun. Değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi bir ara verelim, sonra başkalarının işte şunu yapamıyorsunları üzerine konuşalım.
1: Evet. Bu arada sizler de bize lütfen yazın. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonrasında buradayız. Looking forward to that feast.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş
0: Radyo Light'tasınız hala ve başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün kendimizi neden sevmeliyiz? Ondan bahsediyorduk ve sevmek için, hani o sevgiyi geliştirmek için neler yapmamız lazım, bunlardan bahsedeceğiz. Neden sevmemiz gerekiyor dedi ki başarımız. Başarısızlıklardan sonra yeniden ayağa kalkıp devam edebilmemiz. Dolayısıyla da daha başarılı olmamız buna bağlı. İkincisi, başkalarının da bize değer vermesi buna bağlı. Hayattan aldığımız alma verme dengemiz buna bağlı. Sağlıklı ilişkiler buna bağlı. Sağlıklı zaman yönetimi bile buna bağlı. Finansal yönetim buna bağlı. Her şey aslında öncelikle kendimizi sevmemize bağlı. Ve dedi ki ilk başta kendimizi tanımamız gerekiyor. Zayıf yönlerimizi kabul edip zayıf yönlerimizle de kendimizi sevmemiz gerekiyor. Böyle gurur, hayır canım ben işte gayet de başarılıyım yapmamamız lazım. Yo ben gayet aslında güzel yapıyorum da yapmamamız lazım. Başarısız olduğumuz yeri de kabul edip başarılı hale getirebiliriz. Ama kabullenmezsek o başarısızlık bizim içimize ukde oluyor ve zaten dışarısı tarafından görünüyor. Sonra dedik ki kendimizi olumlayacağız. Evet, ki sağlıklı olduğum için, gülebildiğim için şükrediyorum. Kendinizle alakalı şükredecek, kendinizi sevecek şeyler bulun. Ve evet, olumlamalar söyleyin. Ve başarılarımızı kendimizle tebrik edelim. Evet, bugün dünden çok, daha çok iyi durumdayım. Gerçekten. Değil mi? Çok şükür. Yani gayet güzel bir şey. Bunun için kendimizi takdir edelim. Sanki kendi kendimizin yöneticisiymişiz gibi. Kendimizi terfi bile ettirebiliriz. Kendimi genel Nisan müdürü olarak gerçekten atayabilirim. Daha sonrasında dedik ki başkalarının söyledikleri kötü şeyleri, o vesveseleri içimizden atmak. Çünkü bir işe başladığınızda yapamayacaksın. Sen zaten ne zaman başarabildin ki? İşte şunda da bak başarısız olmuştun falandır filandır. İçimizde vesvese dediğimiz hani gereksiz, evet, anlamsız.
1: Ya da bunu yapsan ne olacak gibi yani. Sizin cesaretinizi kıran, isteğinizi azaltan şeyler de olabilir gerçekten.
0: Aynen öyle.
1: Evet.
0: Birincisi bunlara dur dememiz lazım. Kendi içimizden gelen olumsuz seslere. Bu neden oluyor? Çünkü beynimiz konfor alanından çıkmak istemiyor. Bunun nedenini bilirseniz çok rahat kontrol edersiniz. O yüzden de siz hayır ben bundan sonra şunu yapmıyorum, böyle davranacağım dediğiniz zaman beyin diyor ki yok eski hal daha iyiydi, yani ne gerek var, yapamazsın. Ama öyle bir şey yok, yapabilirsiniz. Dolayısıyla önce size kötü şeyler söyleyen sesi susturmanız lazım. Neden? Geçelim bir adım sonrasına. Şöyle bir şey var, başkalarının bizim hakkımızda ne dediğiyle alakalı olan kısmı.
1: Evet.
0: Eğer
1: tam olarak
0: biz zaten içimizde kuruntu varsa, zaten kendimizden emin değilsek, başkalarının dediği şey, olumsuz şeyler, bizim o adımı atmamızı engeller. Bittik biz. Zaten tam emin değiliz, bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bir de birileri olumsuz şeyler söyledi, yıkılırız. Ama eğer bizim içimizde o acabalar yoksa, o zaman ne olur? Başkaları bir şeyler söylediği zaman, hayır, deneyeceğim. Şöyle mantıklı açıklamalar yapabiliriz ya da buna aldırış etmeyiz.
1: Evet.
0: Hayatımızda keşkelerimizin olmaması buna bağlı. Keşke yapsaydım yerine hem iyi kilerimiz olsun, hep öyle denir ya, iyi ki yaptım. Bir de rağmen yaptımlarımız olsun.
1: Evet, gerçekten çok önemli.
0: Mesela diyebilirler ki sen işte buna uygun değilsin. Usain Bolt. Yani normalde biliyorsunuz dünya rekortmeni, demişler ki sen kısa mesafe koşamazsın. Çünkü boyun uzun. Ondan sonra o da demiş ki boyun uzun muydu? O orta mesafe koşucusu mu oluyor? 200 metre kısa oluyor ya. Düşündüm, benim için 100 metre herhalde daha kısa, daha iyi diye. Her neyse. Ondan sonra yapamazsın diyorlar normalde. O da diyor ki yaparım ve çalışıyor. Çünkü kendinden emin. Ve bütün antrenörlerin vesairelerini yapamazsınla karşın, o sonuçta bu şekilde yapabileceğini biliyor, kendini tanıyor ve ona göre çalışıyor ve yapıyor. Dünya rekortmeni oluyor. Benedict Cumberbatch'e örnek vermiştim daha önce. Tiyatrocu zaten. Gidip de oyuncu olmak istediğinde profesyonel cast direktörleri vardır ya, cast ajansları vesaire. Gidiyor oraya başvurmak için, diyorlar ki sen çok çirkinsin. Baya çirkinsin
1: çok
0: diyorlar.
1: Çok enteresan.
0: Oyuncu olamazsın, sinemada, ekranda güzel görünmezsin diyorlar.
1: Çok ilginç.
0: Ve o buna işte rağmen, çünkü kendini seviyor, Çünkü kendinden emin. Çünkü dediğimiz gibi kendi içindeki o yapamazsın, o kuruntuları, o lafları susturmuş. O yüzden ona yapamazsın dendiğinde hayır yapabilirim diyor. Kendini de tanıdığı için. Bu boş bir özgüven değil. Ve şu anda biliyorsunuz nerede olduğunu sinemada. Dolayısıyla bunların hepsi adım. O da muhtemelen düştüğü oldu, kalktığı oldu, başarısız olduğu oldu, reddedildiği oldu. Ona rağmen onun yaptığı şey daha çok çalışmak. Şu anda aynı kişiye bakarsak, evet çok ünlü filmlerde oynuyor sinemada, bu ayrı mesele, ama tiyatroya da devam ediyor. Bu kişinin şımardığı, narsist olduğu, işte dedin ya hani kendimizi sevmek vesaire, evet, narsistlik mi? Hı-hı. Kibirli olduğu, gururlu olduğu vesaire vesaire anlamına da gelmiyor. Hı-hı. O sadece kendine bir hedef belirliyor, bir hareket planı oluşturuyor, evet, ve bu ulaşılabilir bir şey. Hani smart bir hedef nasıl konur? Zekice hedefler koyma bölümünde anlatmıştık bunu. Evet. Bunu yapıyor ve daha sonrasında da sadece şuna bakıyor. Ben bugün ne adım attım? Attım. Kendisini tebrik ediyor, bir adım daha atıyor vesaire. Bu böyle gidiyor. Çünkü kendi planları var. Kendi hedefleri var. Eminim şu anda da etrafındaki kişiler, neden hala tiyatro yapıyorsun ki? Zaten yani çok ünlü bir sinema oyuncususun diyordur. Amerika'ya neden taşınmıyorsun ki diyorlardır. Çünkü neden? Çünkü o kendini bu şekilde seviyor. Ve bu vesveseleri durdurmamız lazım. Hadi bir ara verelim. Ondan sonra son bölümümüze geçelim.
1: Evet, bu arada bize yazabilirsiniz. Farklı konu fikirleriniz, bugünkü kendimizi sevmekle alakalı sizin paylaşmak istedikleriniz varsa bize yazabilirsiniz. Baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş
0: Radyo
1: geldiniz.
0: Like'tasınız. Işık saçan dinleyicilerimiz. Değerlisiniz, önemlisiniz.
1: Evet,
0: gençler, hep genç kalanlar. Asla yaşlanmak bilmeyenler. Bu bir kişisel gelişim programı. Özellikle gençler için tabii ki. Ama şöyle bir şey hatırlıyorum. Daha önce de belki paylaşmıştım. 105 yaşında İngiliz bir hanımefendiyle röportaj yapıyorlar. Bu gençliğinizi, işte fitliğinizi neye borçlusunuz diye soruyorlar. Ve diyor ki 90 yaşında başladığım yogaya borçluyum. Buradaki olay yogayla alakalı değil. Evet. 90 yaşında yaşlıyım ben. Elimi eteğimi çekeyim artık diye düşünmemiş.
1: Benim ne haddime artık unumu eleyip de eleğimi asmam gerekiyor diye düşünmeyip.
0: Yeni bir hayata başlamış. Evet. Ondan sonra 15 sene sonrasında da böyle bir röportaj veriyor. Dolayısıyla eğer biz hep gençler diyoruz ama siz diyorsanız ki aman biz artık bir şey değiştiremeyiz. Hayır, her şey değişir. Kariyer de her yaşta değişir. Hayat da her yaşta değişir. Her zaman yeniden başlama şansımız var. Yeter ki önce kendimizi sevelim. Bugün bundan bahsetmiştik.
1: Evet.
0: Dedik ki kendimizi tanıyacağız. Kendimizi onaylayacağız. Hı-hı. Başarılarımızı da kendimizi tebrik edeceğiz. Kendini sevmek narsistlik değildir. Başarısızlıklarımızı kabulleneceğiz. Hı-hı. Başarısızlıklarımızı başarıya dönüştürmek için yine kendimizi seveceğiz. Ve hedeflerimiz, hareket planlarımız olacak. Ondan sonra dedik ki kendi içimizdeki yapamazsın kuruntularını susturacağız. Ama bunu boş boş bastırarak susturmayacağız. Bizim hareket planımız olacak. Bir yandan kendimizi geliştiriyor olacağız. Yani arkası dolu. Daha sonra dedik ki dolayısıyla kendimizden eminiz, kendimizi geliştiriyoruz, kendimizi seviyoruz. Hı-hı. Başarısızlığı kabullenebiliyoruz. Bizim için bir öcü değil başarısızlık. Dolayısıyla adım atabiliriz. O zaman dedik ki toplum ne derse desin, dışarıdan gelen olumsuz şeyler bizi artık ilgilendirmiyor. Evet. Benedict Cumberbatch'i vermiştik örnek olarak.
1: Evet.
0: Ona da yapamazsın dediler ama o yaptı.
1: Hı hı.
0: Yapmasının sebebi sadece hani narsistçe ben iyiyim demesi değil. Çünkü çalışıyordu. Çünkü kendinden emindi.
1: Çünkü gerçekten istemiş.
0: Gerçekten
1: ve
0: istemiş.
1: Ve mutluymuş.
0: Ve üzerine yapılması gereken şeyleri yapmış.
1: Evet.
0: Yani hedeflerini koymuş ve ona göre ilerlemiş.
1: Hı hı.
0: Kendini geliştiren birisi olduğu için yapabiliyor.
1: Evet.
0: Var mı başka bir maddemiz?
1: Dedik ki toplumsal beklentilerle yüzleşebiliriz ve gerekirse onlara direnebiliriz.
0: Evet. Şimdi bu toplumsal beklenti meselesi çok ciddi bir sorun. Normalde ailelerimiz de toplum da aslında iyi olanı, mutlu olmamızı istiyor.
1: Hı hı.
0: Ama buradaki sorun şu, mutlu olmak, iyi olmak dönemden döneme değişen şartlarda gerçekleşiyor. Şu anda aileleriniz sizden doktor olmanızı istiyor olabilir. Çünkü geliriniz için olabilir, bu başka bir şey için olabilir. Ama siz belki bir tasarımcı olarak da aynı yararı sağlayabilirsiniz. Ya da işte belki bir önceki nesil için yazılımcılık bir şey ifade etmediği için mesela benim kuzenim oyun yazılımcısı ve eskiden diyorlardı ki bu kadar oyunlarla uğraşma, bütün gün bilgisayar oyunuyla uğraşıyorsun. Şimdi yine bütün gün bilgisayar oyunuyla uğraşıyor çünkü
1: ama para kazanıyor.
0: Kod yazıyor kendisi.
1: Evet.
0: İşi bu kendisinin. Dolayısıyla
1: evet,
0: ne kadarının mantıklı ne kadarının mantıksız olduğunu ayırt edebilmek için önce yine kendinizi sevmeniz ve geliştirmeniz lazım.
1: Hı-hı.
0: Yani toplum size hayır dediği zaman ha deyip bir kenara pısmak değil ama tam tersi toplum bu iyidir dediğinde hayır efendim ben iyisini bilirim o kötüdür de demeyeceğiz. Bakacağız.
1: Evet.
0: Bizi geliştirecek bir şey mi söylüyorlar? Haklılık payları var mı?
1: Var mı?
0: Yani kısacası kendimizi sevmek ne iyi ne kötü. Yani ne iyi ne kötü derken ortada her şeyi objektif bakıp da değerlendirebilmemizi sağlar. Çünkü bizim fikrimiz haklıysak da yani bizim fikrimiz doğruysa da kendimizi seveceğiz. Doğru değilse de yine kendimizi seveceğiz.
1: Hı hı.
0: Aa evet doğru söylüyorsun ya ben burada yanılmışım deyip geçebileceğiz. Bundan utanmayacağız. O yüzden utanç, korku, endişe yaratır. Bunlar bize göre değil. O zaman hayatta mutluluğumuzun önüne koskocaman bir perde çekilmiş gibi olur. Var mıdır başka bir maddeniz hanımefendi?
1: Kendimizi güçlendirebiliriz.
0: Evet, kendimizi güçlendirmek derken bir, şu anda sizin yaptığınız şey belki hiçbir şey yapmıyorsunuz gibi. Belki sürekli anlatılan şeyler tekrar anlatılıyor. Ama bir yandan beyniniz bir şeyleri kabul ediyor. Bir yandan bir şeyler değişiyor. Değişime izin vermek. Evet, mesela Gamze sınavda başarısız oldu diyelim. bir kere. Ve ondan sonra dedi ki başarısız oldum ama iki soruyu yapabildim. Kendini tebrik etti bir. İkincisi başarısız olduğunu kabul etti, hala kendini seviyor. Nasıl yapamam ya demedi. Ve üçüncüsü en son şuna geçti. Kendisini güçlendiriyor. Çalışıyor şu anda. Bu kadar basit. Benedict Cumberbatch'e de sonuçta dendiğinde muhtemelen kendi imajı üzerinde çalışmıştır. Kendi olabileceğimizin en iyisi olmak önemli olan. Daha önceki bölümlerde dedik. Mükemmel doğada yoktur. Ama mükemmel olmayan şeylerin bütünüdür mükemmel. Kendimizde de iyi yanımız, mükemmel olmayan pek çok yanımız olacaktır. Ama her neysek bunların toplamı bizim mükemmelimiz. Bizim için şu anda en iyisi şu olduğumuz hal. Dolayısıyla bunu güçlendireceğiz. Daha fazla öğreneceğiz. Daha farklı alanlarda kendimizi geliştireceğiz. İlgi alanlarımızda kendimizi güçlendireceğiz. En önemlisi ruhsal açıdan, psikolojik açıdan, kişisel gelişim açısından kendimizi geliştireceğiz. İletişim yeteneklerimizi geliştireceğiz her yönden. O yüzden böyle programları nerede bulursanız izleyin, dinleyin, okuyun. Programları, kitapları, her şeyi ne bulursanız bunun üzerine gidin, kendimizi geliştirelim. Çünkü bir yerde böyle zihnimizde kapılar açılınca işte o bambaşka dünyaların kapıları da o zaman açılıyor. Ve bugünkü süremizin de sonuna
1: geldik.
0: Evet. Her bölümde söylediğimiz gibi sizi çok seviyoruz. Umarım hayatınıza dokunabilmişizdir birazcık.
1: Evet.
0: Hiç değilse. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bir sonraki bölümde umarız tekrar karşılaşmak üzere, başka bir dünyada görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.
1: Çok iyi bakın.
0: Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Tanrı'nın gözünde öylesine değerlisiniz ki O bir insan bedeni alarak yeryüzüne geldi. Onu çarmıha çiviledikleri halde bir kez bile şikayet etmedi ve orada çarmıh üzerinde öldü. Çarmıhın çağrısı insanlığı kurtuluşa davet etmekle sınırlı kalmaz. Yaşayan her insan Yüce Tanrı'nın gözünde değerlidir.
2: Kutsal Kitap Paylaşımları programına hoş geldiniz. Savunmamız adlı bugünkü paylaşımda Tanrı'yı hoşnut eden bir yaşam sürdürmekte yalnız olmadığımız hatırlatılmaktadır. Unutmayalım ki Tanrı her zaman bir çıkış yolu sağlar. Bu programı şimdi birlikte dinleyelim.

0: Sevgili dostlar, İblis'in taktiklerinden biri de ayartıyla karşılaştığımızda zihnimizde adeta bir film şeridi oynatmasıdır. Oynattığı bu film şeridinde neler vardır biliyor musunuz? Geçmişteki hatalarımız, geçmişteki başarısızlıklarımız. İblis daima geçmişteki olayları ortaya atar. Geleceği ise asla göstermez. O her zaman geçmişi yeniden canlandırır. Ama geçmişteki zaferlerinize ve başarılarınıza asla yer vermez. Gösterilen daima ve daima geçmiş hatalarınızdır. Çünkü iblis kendinize dair düşüncenizin Tanrı'nın size dair düşüncesinden daha doğru olduğuna sizi inandırmaya çalışır. Peki siz kimsiniz? Bunun önemini açıklamak istiyorum. Pazartesi sabahı işe gitmek üzere uyandığımda kendimi biraz yorgun, biraz bedbin hissedersem, kendimi lütufla kurtulan zavallı bir günahkar gibi görürsem, elimden geleni yaptığım halde işlerin pek de iyi gitmediğini düşünürsem, kendimi zaten yenilgiye hazırlamış olurum. Oysa kalkar kalkmaz Mesih'teki kimliğimi kendime hatırlatırsam, bunu her sabah yaparsam ve gün boyunca tekrarlarsam neler olacağını size açıklayayım. Tanrı'nın gözünde kim olduğunuzu hatırlamalı ve bunu kendi kendinize tekrarlamalısınız. Zira iblis bir günahkar olduğunuzu söyleyecektir. Oysa Tanrı kutsal yani mukaddes olduğunuzu bildirir. İblis bir fiyasko olduğunuzu söyleyecektir. Zayıflıklarınız olduğunu, kolaylıkla ayartılabileceğinizi, birçok kereler günaha düştüğünüzü ve üstesinden gelemeyeceğiniz bir takım şeyler olduğunu söyleyecektir. Şöyle diyecektir, Tanrı sizi gerçekten sevseydi bu şekilde ayartılmanıza izin vermezdi. Ayartılmanızın sebebi Tanrı'dır. Eğer O ayartıyı sınırlandırmış olsaydı düşmezdiniz. İşte bu tür yalanlarla sizi bombardımana tutacaktır. Unutmayın ki İsa Mesih onu büyük aldatıcı olarak adlandırır. İblisin suçlayıcı ve yalanların babası olduğunu bildirir. O halde yenilmemize neden olan şeylerden biri Tanrı yerine iblisin yalanlarını dinlememizdir. Şimdi dikkatle kulak verin. İblisin yalanlarını dinlememizin nedeni yaşamımızda daha önce meydana gelen bir olayın etkisini ve sonuçlarını o anda hala yaşıyor olmamızdır. İblisin yalanlarına inanırız çünkü şöyle bir şey olur. Tanrı'ya karşı günah işlediğimizde bu içimizde bir takım etkiler yaratır. Diğer bir ifadeyle günahın yıkıcı sonuçlarından biri de öz saygınızı yitirmenize neden olmasıdır. İblis sizi üst üste yenilgiye uğrattığı zaman etrafınıza baktığınızda hiçbir fiziksel ya da parasal kayıp görmezsiniz. Dostlarınız hala durmaktadır. Oysa içten içe öz saygınızı çoktan yitirmeye başlamışsınızdır. Değerli olduğunuz hissi yavaş yavaş yok olmaya başlamıştır. Peki, iblisin zihninizde oynattığı film şeridinde neler vardır? Geçmiş günahlarınız, geçmiş hatalarınız, geçmiş başarısızlıklarınız. O ne yapmaktadır peki? Öz saygınızı yavaş yavaş yok etmeye çalışmaktadır. Zira karşınıza şu sorularla çıkar. Sen kendini ne sanıyorsun? Şu yaptıklarına bir baksana. Tanrı'nın seni kullanabileceğini nasıl düşünebilirsin? Tanrı'nın seni sürekli olarak affedeceğini nasıl düşünürsün? Zayıflıklarına bir baksana. Ne kadar sık ayartıya kapılıyorsun? İyi bak, geçmişteki hataları düşün. İşte sevgili dostlar, İblis hep aynı filmi oynatır. Siz de bunları dinler ya da düğmeyi kapatırsınız. Dinlediğiniz takdirde iblis zihninizi programlayacaktır. Sonuçta öz saygınız gittikçe azalacaktır. İblis sizi istediği noktaya getirdikten sonra lütufla kurtulan bir günahkardan başka bir şey değilsin düşüncesini size benimsetmeye çalışacaktır. Oysa bu düşünce doğru değildir. Hata etmeyi sürdüreceğinizi, tam bir fiyasko olduğunuzu, asla başarı kazanamayacağınızı, başarısızlık timsali olduğunuzu söyleyecektir. Bir kadeh içki içtiniz diye ayyaş, bir parça uyuşturucu kullandınız diye de bağımlı olduğunuzu söyler şeytan. Bir ahlaksızlık ettiniz diye tümüyle ahlaksız olduğunuzu ve bunun gibi şeyleri söyleyerek en sonunda öz saygınızı tümüyle yok edecektir. Dostum, günah işlediğimiz zaman kaçacak yerimiz yoktur. Günahımızı dünyada hiç kimse bilmese bile öz saygımız zedelenmiş olur. İblis ise zaten zedelenmiş olan bu öz saygımızdan yararlanmaya çalışır. Size bir şey daha söyleyeyim. Tanrı'nın gözünde öylesine değerlisiniz ki o bir insan bedeni alarak yeryüzüne geldi. Onu çarmıha mıhladıkları, çiviledikleri halde bir kez bile şikayet etmedi ve orada çarmıh üzerinde öldü. Çarmıhın çağrısı insanlığı kurtuluşa davet etmekle sınırlı kalmaz, yaşayan her insan Yüce Tanrı'nın gözünde değerlidir. Bunu iyi anlayalım. Siz değerlisiniz. Tanrı'nın gözündeki değeriniz çok fazladır. İblis ise öz saygınızı ve öz değerinizi yok etmeye çalışır. Bu yüzden Tanrı'nın bakış açısıyla kim olduğumuzu tekrarlamak son derece önemlidir. Ben diri Tanrı'nın çocuğuyum. Ben Tanrı'nın ailesinin bir üyesiyim. Bedenim kutsal ruhun tapınağıdır. İsa Mesih içimde yaşamaktadır. Yaşamım ona aittir. Hizmetimizle, yaşamımızla her birimiz Rab İsa Mesih'in elçileriyiz. Hepimiz onun tanıklarıyız. Bedenlerimiz kutsal ruhun tapınağıdır. Hepimiz Mesih'in doğruluğunu giyindik. Mesih inanlısının yaşamına günah yakışmaz. Ama öz saygınız ve öz değeriniz ayaklar altındaysa iblis aynı filmi oynatmaya başlar ve ben de onu dinlemeye başlarım. Onun hakkımda söylediklerine inanmaya başlarım. Eğer bunu yaparsam bana söyleyeceği her şeyi yapacak duruma gelirim. Bu durumda beni kolaylıkla ayartabilir. Çünkü ayartılmak öz saygısı olmayan, değersiz kişilere mahsustur. Üstelik zaten bir günahkarım diye düşünürüm. Beni dinleyin lütfen. İblis, inanlıyı yok etmeye çalışan son derece kurnaz, son derece sinsi bir düzenbazdır. Onun bütün stratejileri sizi yenmeye yöneliktir. Umarım söylediklerimi iyi dinlemişsinizdir. Sözlerim doğrudur. Bunları sevgili dostlar unutmamalısınız. Şimdi de dördüncü ve son noktaya geldik. Şimdi doğru karşılıkları zihninde canlandırma konusuna değinmek istiyorum. Beni dikkatle dinlemenizi rica ediyorum. Zira günümüzde hayal kurmanın her türlüsünün iblisten olduğu düşüncesi yaygındır. Bense bunun iblisten olmadığını kutsal ayetlerle açıklayacağım. Birkaç önemli noktaya değineceğim. Beni dikkatle dinleyin lütfen. İlk önce Filipeliler 4, 6, 9 ayetlerine bakalım ve bakın ayetlerde ne yazılı. Hiç kaygılanmayın. Her konudaki dileklerinizi Tanrı'ya dua edip yalvararak şükranla bildirin. O zaman her türlü kavrayışı aşan Tanrı'nın esenliği Mesih İsa aracılığıyla yüreklerinizi ve düşüncelerinizi koruyacaktır. Sonuç olarak kardeşlerim, gerçek, saygıdeğer, doğru, pak, sevimli ve hayranlık uyandıran ne varsa, erdemli ve övülmeye değer ne varsa onu düşünün. Benden öğrendiğiniz, kabul ettiğiniz, işittiğiniz, bende gördüğünüz ne varsa onu yapın. O zaman esenlik veren Tanrı sizinle olacaktır. Sevgili dostlar, bu ayetleri bir kez daha okuyalım. Hiç kaygılanmayın. Her konudaki dileklerinizi Tanrı'ya dua edip yalvararak şükranla bildirin. O zaman her türlü kavrayışı aşan Tanrı'nın esenliği Mesih İsa aracılığıyla yüreklerinizi ve düşüncelerinizi koruyacaktır. Sonuç olarak kardeşlerim, gerçek, saygıdeğer, doğru, pak, sevimli ve hayranlık uyandıran ne varsa, erdemli ve övülmeye değer ne varsa onu düşünün. Benden öğrendiğiniz, kabul ettiğiniz, işittiğiniz, bende gördüğünüz ne varsa onu yapın. O zaman esenlik veren Tanrı sizinle olacaktır. Anladınız mı sevgili dostlar? Bunları düşünün, zihninizde bu tür şeyler olsun. Ayette kullanılan düşünmek ifadesini mercek altına almak istiyorum. Kelimenin gerçek anlamını bulmaya çalışalım. Pavlus'un övülmeye değer ne varsa onu düşünün dediğini görüyoruz. Buradaki düşünün ifadesi, dikkatle dinleyin burayı, kişinin zihninde somut biçimde canlandırması ve sonra da yaşamında uygulaması anlamına gelir. Paulus, gerçek, saygıdeğer, doğru, pak, sevimli ve hayranlık uyandıran ne varsa, erdemli ve övülmeye değer ne varsa onu düşünün sözleriyle kişinin bunları zihninde somut biçimde canlandırmasını ve sonra da hayata geçirmesini kasteder. Şöyle açıklayayım. İlk önce bir şey söyleyeceğim, sonra da açıklamayı yapacağım. Sizlere ve bana yaşamda verilmiş olan harika armağanlardan biri de zihnimizdir. Diğer biri ise imgeleme yetimizdir, yani hayal gücümüzdür. Hepimizin hayal gücü vardır. Bunu iyiye ya da kötüye kullanabiliriz. Hayal ettiğimiz şey bize zevk ya da keder verebilir. İnanlı olup olmadığınız fark etmez. Bu armağanlar her insanda vardır. Tanrı hepimize zihin, hayal gücü, bilinç ve bilinçaltı gibi armağanlar vermiştir. Hepimiz neredeyse her gün hayal kurarız. Bu, belirli bir resmi ya da resimleri zihnimizde canlandırmak yetisidir. Örneğin, bekarlar evlenmeyi, bir yuva ve çocuk sahibi olmayı hayal eder. Kişi, kendisini bir resmin içinde belirli bir şeyi yaparken hayal eder. Bu, Tanrı'nın verdiği güzel bir armağandır. Bir de böyle bir armağanınız olmadığını düşünün. Hiçbir şeyi gerçekleştiği ana dek bilemezdik ve zevkine de sevgili dostlar varamazdık. Yaşam sürekli sürprizlerle dolu olurdu. Peki bunları niçin anlatıyorum? Çünkü hepimiz bir şeyleri hayalimizde canlandırırız. Sizler ve ben yaşamda vereceğimiz karşılıkları hayalimizde ya doğru ya da doğru olmayan, yani olumsuz biçimde canlandırırız. Tanrı hepimize bu armağanı vermiştir. Bunun iyi yollarından söz ettim. Şimdi de kötü yollarından söz edeyim. Örneğin İsa Mesih, eğer bir erkek ya da kadın karşı cinse şehvetle bakarsa zaten yüreğinde zina etmiştir diye bildirir. Şimdi bu ayeti okuyalım. Matta 5:27-28. Zina etme denildiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki bir kadına şehvetle bakan her adam zaten yüreğinde o kadınla zina etmiştir. Şimdi ayartı hakkındaki bazı yanlış anlaşılmalardan söz etmek istiyorum. Bu ayeti ele alacağım. Ama ilk önce İsa Mesih'in bir kadına şehvetle bakan sözcüğüyle ne demek istediğini anlamaya çalışalım. Eğer bir başkasını gördüğünüzde onu çekici bulursanız, hoş bir insan deyip geçersiniz. Ben bu tür bir tepkiden söz etmiyorum. Burada bir başkasına bakıp ne yapmaktan söz ediliyor? Şartlar olanaklıysa o kişiyle bir deneyim yaşadığınızı hayalinizde canlandırmanızdan söz ediliyor. Yaptığınız şey, gerçek hayatta yaşayamayacağınız bir zevki zihninizde canlandırmaktır. Yani ahlaksız bir eylemin hayalini kurmaktır. Şimdi mesleğe yeni başlamakta olan genç bir hemşire olduğunuzu farz edin. Hemşire bir erkek tarafından ayartılmaya çalışılmaktadır ve bundan fazlasıyla rahatsız olmaktadır. Yaşamında böyle bir şeyin olmasını istemez. Buna rağmen ayartının tacizine maruz kalmaktadır. Bir yandan güçlü ayartılarla karşılaşmakta olan bu genç bayan, öte yandan hemşirelik mesleğinde eğitimine devam etmektedir. Derslere katılırken bu arada bazı hayaller kurmaktan kendisini alamaz. Örneğin, çok hasta olan birini tedavi etmek için onun odasına girdiğini hayal eder. Kendisini hastayı rahatlatacak ve cesaretlendirecek doğru kelimeleri kullanırken hayal eder. Fedakar bir ruhla hastaya hizmet ettiğini hayal eder. Hastayı rahat ettirmek için elinden geleni yaptıktan sonra bu zorlu deneyimden başarılı bir biçimde çıktığını hayal eder. Sevgili dostlar, o neden iyi bir hemşiredir biliyor musunuz? Çünkü o başarılı olmanın hayalini kurmaktadır. Bir kez daha tekrar ediyorum. Çünkü o, yani bu hemşire, başarılı olmanın hayalini kurmaktadır. O zihninde doğru film şeridini oynatmaktadır. O zihnini doğru düşüncelerle, doğru hayallerle doldurmaktadır. O iyiliği, inceliği ve yardımseverliği düşünmektedir. O Pavlus'un sözünü ettiği şeyleri düşünmektedir. Ama eğer isteseydi zihninden ahlaksızlığı da geçirebilirdi. Uyuşturucuları ya da başka kötü şeyleri düşünebilirdi. Yani sahip olduğumuz bu armağan aynı zamanda muazzam bir sorumluluktur. Dolayısıyla ayartıya kapıldık ama birisi bize yaptırdı, Tanrı bizi zorladı diyemeyiz. Çünkü doğru olan şeyleri düşünmeyi ve düşüncemizi doğru ya da yanlış programlandırmayı seçme hakkımız vardır. Tehlikesini fark etmenizi istediğim şey şudur. Paulus'un deyimiyle kirli düşünceleri olan kişi, onursuzluğu düşünen kişi aslında şunu yapmaktadır. O zihnini kendi istediği gibi programlamaktadır. Onun gördüğü, hissettiği ve yaşadığı her şey bilinç altında durmaktadır. Her şey oradadır. Pornografi bu yüzden o kadar kötüdür. Kişi kirli ve ahlaksız düşüncelere kapıldığında ne yapmaktadır? Bu pislikleri hayalinde somut biçimde canlandırmaktadır. Gerçek yaşamda yapmak istediği şeyleri zihninde canlandırmaktadır. Zihnini bu kirli düşüncelerle sevgili dostlar programlamaktadır. Öyle ki bir fırsatını bulduğunda, durum müsait olduğunda ve iblis onu ayarttığında ne olur? Hepimizde var olan eski yaratılışı ortaya çıkar. Üstelik zihni öylesine şartlanmıştır ki böyle bir durumda ayartıya teslim olmanın doğal bir davranış olduğunu düşünür. Şimdi de olaya farklı bir açıdan bakalım. Farz edin belirli bir konuda zayıf olan bir kişi var. Kişi zihnini Paulus'un sözünü ettiği şeyleri düşünerek programlarsa doğru karşılıkları vermesi de kesindir. Örneğin, yarın işteyken size gerçekten zorluk çektiren biriyle birlikte çalışacağınızı farz edin. O kişi size çeşitli işaretler göndermekte ve ayartmaya çalışmaktadır. Ama siz Paulus'un söylediklerini yaparsınız. Verilmesi gereken doğru karşılıkları düşünürsünüz. O kişiden mümkün olduğunca kaçmayı ve Mesih'e benzer bir ruhla karşılık vermeyi zihninizde canlandırırsınız. Tüm davranışlarınız ve sözleriniz Tanrı'nın çocuğuna layıktır. Çünkü bedeniniz kutsaldır. Çünkü Mesih'in doğruluğunu giyinmişsinizdir. Çünkü siz Mesih'in o iş yerindeki elçisisinizdir. Oradaki tek tanığı siz olabilirsiniz. Siz iş yerinde yaptığınız işle Tanrı için çok ama çok önemli birisisinizdir. Bu konuda başarılı ya da başarısız olmak sizin elinizdedir. Elçi Paulus, Filipililer 4:8-9'da şöyle bildirir. Sonuç olarak kardeşlerim, gerçek, saygıdeğer, doğru, pak, sevimli ve hayranlık uyandıran ne varsa, erdemli ve övülmeye değer ne varsa onu düşünün. Benden öğrendiğiniz, kabul ettiğiniz, işittiğiniz, bende gördüğünüz ne varsa onu yapın. O zaman esenlik veren Tanrı sizinle olacaktır. Evet, elçi Paulus aynen böyle söylüyor. Sonuç olarak kardeşlerim, gerçek, saygıdeğer, doğru, pak, sevimli ve hayranlık uyandıran ne varsa, erdemli ve övülmeye değer ne varsa onu düşünün. Benden öğrendiğiniz, kabul ettiğiniz, işittiğiniz, bende gördüğünüz ne varsa onu yapın. O zaman esenlik veren Tanrı sizinle olacaktır. Paulus böyle söylüyor. O halde hayalinizde canlandırmak suretiyle savunmanızı nasıl geliştirebilirsiniz? Tanrı'yı dinleyerek. Doğru karşılık vermenin alıştırmasını yaparak. Dostlar, son bir örnek daha vermek istiyorum. Genç kadın hamiledir ve her an çocuğunu doğurmak üzeredir. Zihninde neler canlandırdığını düşünürsünüz. Sizce bu bayan zihninde neler canlandırıyordur? Anne adayı bu bebeğime en iyi şekilde nasıl bakacağım diye düşünmektedir. Daha önce anne olmamıştır. Bu yüzden bez değiştirmeyi, süt vermeyi, sevgi dolu tatlı bir anne olmayı hayal etmektedir. Yani annelik zevkini daha doğurmadan tatmaktadır. Hepimiz bir şeyleri zihnimizde canlandırırız. Size tekrar sormak istiyorum. Zihniniz kutsal ruh yönetiminde mi? Tanrı armağanı olan bu muazzam hayal gücünüzü ve zihninizi Tanrı'nın istediği biri olmak için kullanıyor musunuz? Unutmayın, savunmanızı geliştirebileceğiniz gibi yok da edebilirsiniz. Dostum, ayartıya karşı kendini nasıl savunacağını ciddiyetle düşünmelisin. Çünkü Paulus'un dediği gibi Tanrı için doğru, pak, iyi ve kutsal olan ne varsa onu düşünerek zihnimizi kendimiz programlarız.
1: Dinlemiş olduğumuz, bugünkü paylaşımda da değinildiği gibi dua, günlük yaşamın denenmelerine karşı güçlü bir savunmanın temelidir. Dua ile Tanrı'ya yaklaşmamız çok önemlidir. Gelecek programda buluşuncaya dek esen kalın.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır. Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
3: Farklı bir duygu.
2: 0212 227 4418 faks çekebilir.
3: Farklı bir tat.
2: soru@radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
3: Radio Light 103.6 FM.

0: bir gelecek için iyi bir eğitim aldınız. Gece gündüz demediniz, çalıştınız. Aşık oldunuz, yuvanızı kurdunuz. Bu sırada ne olursa olsun hep ayakta kaldınız. Ve sonunda mutluluğu kucakladınız. Şimdi çocuklarınızın geleceği için çalışıyorsunuz.
1: Deprem oluyor.
2: Deprem oluyor. Deprem oluyor. Gel, gel, gel, gel, gel, gel.
0: Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın. Afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-4122 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi!
2: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
5: Kolum çıktı sanırım.
2: Ambulans çağıralım mı hemen?
5: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
5: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için SGK.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
6: Bazen dikkatsizlik, bazen iş yerinde alınmayan önlemler, bazen de yeterli olmadığınız bir işin size yaptırılması. Birçok kez canımızı yakan kazaların yaşanmasına neden oluyor. Bu kazaların yaşanmaması için önemli bir adım atılarak mesleki yeterlik belgesi tehlikeli işlerde zorunlu hale getirildi. Peki neden zorunlu? Çünkü bu belge sayesinde iş ve işçi kalitesi artıyor, iş güvenliği sağlanıyor.
7: Üstelik bu belgenin uluslararası akreditasyonu da var.
6: Hatta belgeyi kazananların sınav masrafları devlet tarafından iade ediliyor. Ve bu belgeye sahip çalışanların SGK primlerinde işverenler değil, devlet ödüyor. Mesleki yeterliliğinizi belgelemeyi unutmayın.

0: Kutsal Kitap'ta Yolculuk.
1: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
2: Vahiy kitabının birkaç yerinde düşmüş meleklerin yargılanmasından söz edilerek şöyle der. Vahiy 20. bölüm 10. ayet. Onları saptıran iblis ise canavarla sahte peygamberlerin de içinde bulunduğu ateş ve kükürt gölüne atıldı. Gece gündüz sonsuzlara dek işkence çekeceklerdir diyor. Bu ayet ateş gölü olan cehennemden söz eder. Buradaki ateşin gerçek ateş olup olmadığı konusunda tartışmak istiyorsanız bir diyeceğim yok. Ateşten daha gerçek ve daha kötüdür. Ateş onun ne kadar korkunç olacağının zayıf bir sembolünü oluşturur bana göre. Ne de olsa burada sözü edilen varlıklar ruhsaldır ve bizim bildiğimiz ateşin ruhsal bir varlık üzerinde pek etkisi olmaz. Ayrıca bu ayetten şeytanın günümüzde cehennemde olmadığını da öğrenmekteyiz. Birçok insan şeytanın günümüzde cehennemde olduğunu düşünür ama şeytan dünyadadır ve sizin ve benim yaşadığımız yerde oldukça meşgul. Ayrıca hem doğaüstü hem de doğal olmak üzere yardımcılarından oluşan büyük bir de ordusu bulunur. Yeryüzündeki birçok insan ona yardım ediyor. Belki de bunun farkına bile varmadan bunu yapıyorlar. Ayrıca şeytan inanlara yapılacak büyük zulümden ve son günlerde gerçekleşecek olan büyük sıkıntı zamanından, özellikle İsrail'in başına gelecek olan zulümlerden de sorumlu olacaktır. Sonra da bulunduğu yerden atılacaktır. Vahiy 12. bölüm 9. ayet. Büyük ejderha, iblis ya da şeytan denen, bütün dünyayı saptıran o eski yılan melekleriyle birlikte yeryüzüne atıldı der. Şeytan 1000 yıllık egemenlik döneminde bağlanacaktır. Vahiy 20. bölüm 1, 2 ve 3. ayetler. Sonra bir meleğin gökten indiğini gördüm. Elinde dipsiz derinliklerin anahtarı ve büyük bir zincir vardı. Melek ejderhayı, iblis ya da şeytan denen o eski yılanı yakalayıp 1000 yıl için bağladı. 1000 yıl tamamlanıncaya dek ulusları bir daha saptırmasın diye onu dipsiz derinliklere attı. Oraya kapatıp girişi mühürledi. 1000 yıl geçtikten sonra kısa bir süre için serbest bırakılması gerekiyor der bu ayetlerde. Ve en sonunda vahiy 20. bölüm 10. ayette gördüğümüz üzere ateş gölüne atılacaktır.
3: Yahuda mektubunda Sodom ve Gomorra'nın da cinsel bakımdan günah işlediğini söyler. Yahuda 1. bölüm 7. ayette şöyle der. Sodom, Gomorra ve çevresindeki kentler de benzer biçimde kendilerini fuhuş ve sapkınlığa teslim ettiler. Sonsuza dek ateşte yanma cezasını çeken bu kentler ders alınacak birer örnektir. Bu Yahuda'nın geçmişteki inançtan dönüşe verdiği bir başka örneği oluşturur. İsrail'in inançsızlığından ilk konumlarını koruyamayan meleklerden bahsetti. Şimdi de Sodom ve Gomorra ve etrafındaki kentlerden bahseder. Bu kentler öylesine şiddetli bir şekilde yargılanmışlardı ki günümüzde büyük bir olasılıkla Lut Gölü'nün dibindeler. Bazı insanlar onları bulduklarına inanıyorlar. Ben bunun doğru olup olmadığını bilmiyorum ve tam olarak nerede oldukları da bence önemli değil. Önemli olan bu insanlar kendi bedenlerini kirlettikleri için Tanrı'nın bu kentleri yok ettiğidir. Bu kentlerde örneğin homoseksüellik fazlaca görülmekteydi. Günümüzün konuşma tarzında homoseksüellik hoş gösterilmeye çalışılıyor. Zinaya serbest aşk adı verilmesi, ayyaşa alkolik olarak saygı gösterilmesi ve katillerin geçici bir çılgınlık yaşadıklarının söylenmesi oldukça ilginçtir. Şeytan yeni bir sözlükle dünyanın düşünce biçimini değiştirmekte oldukça başarı göstermektedir. Yine de homoseksüellik Tanrı'nın gözünde büyük bir ahlaksızlık ve iğrenç bir günahtır. Tanrı'nın geçmişte insanları cinsel günahlardan ötürü yargılaması günümüz nesline bir ders oluşturmalıdır. Tanrı bu yönde fazla ileriye giden her nesli yargılayacaktır ve ben de günümüzde bu yönde oldukça ileriye gidildiğini düşünüyorum. Eski zamanlarda inançtan dönmüş öğretmenler de bu mektupta tanımlanmaktadır. Yahuda 1. bölüm 8. ayet. Aranıza sızan bu kişiler de onlar gibi gördükleri düşlere dayanarak öz bedenlerini kirletiyor. Rabbin yetkisini hiçe sayıyor, yüce varlıklara sövüyorlar der. Sakınmamız gereken inançtan dönmüş bu öğretmenlerdir. Yahuda'nın 4. ayette söylemiş olduğu gibi bu kişiler kiliseye sızdılar. Yani inanlar topluluğunun arasına karışmışlardır. Bunlar yan kapıdan girenler. Kiliseye sahte renklerle gelirler. Evraklarıyla inançları aynı değildir. Olmadıkları bir şeymiş gibi davranırlar. Yaşamları, sözleri, düşünceleri birbirine uymamaktadır. Yahuda bu ayette bizlere inançtan dönen öğretmenleri tanıyabilmemiz için 4 nokta bildirir. İlk olarak gördükleri düşlere dayananlar der. Gerçek olmayan, var olmayan bir dünyada yaşarlar bu kişiler. Ben teolojik bakımdan liberal olan kişilerin hiçbir zaman gerçeği ele almamış olduklarını düşünüyorum. Liberalizm Oldukça romantik görünür. Ayrıca kağıt üzerinde de güzel görünmektedir. Bütün sorunlarınızı olumlu düşünceyle çözebilmek güzeldir ama olumsuz düşüncenin epey gücü vardır. Günümüzde evet demeyi öğrenmenin yanı sıra hayır demeyi de öğrenmemiz gerekiyor. Gerçekle yüz yüze gelmeyi istemeyişleri bakımından gördükleri düşlere dayanarak yaşayan kişilerdir bunlar. Yahuda günümüzün sapkınlıklarına yönelir ve onların günahlarını, iddialarını, doğadaki benzerliklerini, sonlarını ve Tanrı'yı hiçe sayan sözleriyle işlerini tanımlar. İlk olarak günahlar söz konusu edilmektedir. Bu kişiler rüyalara dayanarak öz bedenlerini kirletmektedir. Düşünce yaşamları kirlidir. Kötü hayallerle dolu bir dünyada yaşayıp sonunda Sodom'daki erkekler gibi düşlerini cinsel ahlaksızlıklarla doyuma ulaştırmaktadır. Rabbin yetkisini hiçe sayarlar diyor. Tanrı'ya ve devlet kurumlarına karşı isyan içerisindedirler. Buna bağlı olarak da yasasızlığı ve karmaşayı savunmaktadırlar. Ayrıca yüce varlıklara söverler der. Romalılar 13. bölüm 1. ayet onlar için bir şey ifade etmiyor demek ki. Bu ayet şöyle der. Herkes baştaki yönetime bağlı olsun. Çünkü Tanrı'dan olmayan yönetim yoktur. Var olanlar Tanrı tarafından kurulmuştur. Yine Mısır'dan çıkış 22. bölüm 28. ayette halkınızın önderlerine lanet etmeyeceksiniz buyruğunu da dikkate almıyorlar. Tanrısal yüce varlıklara ya da insani varlıklara her yetkiye karşı aşağılayıcı bir tavır içerisindedirler. Yıllar önce bir dergide şu yazıyı okudum. Hiçbir savaşa katılmayacağım yemini Amerika'nın doğu kısmındaki protestan din adamı tarafından kabul edilmiş. Bunların arasında çok değerli uzman ve bilge vaizler de bulunmaktadır. Barış Antlaşması grubu savaşın hiçbir şeyi halletmeyeceğini, boş olduğunu, intihar olduğunu ve Tanrı'yı ve Mesih'in öğretilerini inkar etmek olduğunu bildirmektedir. Savaşmamıza neden olan kötülük zincirinin kırılabileceğini ve şimdi kırılması gerektiğini bildirmişler. Bu öğreti asil, harika bir öğretidir ancak birçok olay bizi buna katılmamaya iter. Bu cesur ve içten adamlar kilise kürsüsünde durup her türlü savaşı reddetmeyi bildirdiklerinde bu kişilerin inançları bakımından zor duruma düştüklerini hatırlamalıyız. Büyük bir demokraside savaş ve barış zamanında din adamlarının bastırılması hiçbir zaman diktatörlerin kullanabileceği bir politika aracı olamaz olmamalıdır. Savaş karşıtı felsefe Vietnam Savaşı döneminde de yaygındır. Başımıza büyük sorunlar açmış ve zorluklar çıkartmıştır. Amerika'da yapılan protesto mitingleri savaşı daha da çok uzatmış ve başka türlü olsaydı ölmeyecek olan birçok Amerikalı gencin ölmesine neden olmuştur diyor Sayın Dr. Vernon McGee. Böyle düşünmek büyük ve kötü bir dünyada yaşadığımızın bilincine varmamaktır ve gerçek uyanıp görmemiz gereken bir şekilde bizi bekler. Gerçeği görmezlikten gelemezsiniz. Çelik çemberli lastikler bile aşınırlar ve engebeli yüzeylerden geçtiklerinde de patlarlar. Bu adamlar hayalcidir. Hiç de gerçek olmayan bir şeyi savunmaya çalışıyorlar. Bunu daha basite indirgeyecek olursak her şeyin iyi olduğu bir dünyada yaşamıyoruz. Etrafımız pisliklerle, terör olaylarıyla dolu. Bir devletin sağlam ve güçlü bir ordusu ve güvenlik gücü olmazsa ne kendimiz ne de namusumuz, evimiz ne de vatanımız güvenlik içinde olabilir. Ve ülkemiz çağın tekniğine de ayak uydurmalıdır. Ülkemizin caydırıcılığı olmalıdır. Bunlar gerçektir. Bunları görmezlikten gelemeyiz. Elbette savaşa karşıyız. Elbette her zaman barıştan yanayız. Ve Tanrı'nın buyruğu da budur. Ama daha önce de okuduğumuz ayette Tanrı'dan olmayan bir yönetim, bir devlet yoktur. Yani her devlet Tanrı tarafından kurulmuştur ve devletin görevi de insanlarını, topraklarını korumaktır. Bunun için de ordusu ve caydırıcı silahı olmalıdır. Böyle olduğu sürece de her kişi hem inancında hem de günlük yaşamında güvencede olacaktır. Bunun tersini savunanlara ilişkin de şunu söyleyebilirim. Böyle kişilerin gündüzleri çok cesur bir şekilde dolaştıkları halde geceleri gecekondu mahallelerinden ve bu tür yerlerden uzak durduklarına inanıyorum. Bir batı ülkesinde bazı gruplar bizler azınlık grupları arasında çalışıyoruz diye övünüyorlardı. Ama sonunda bölgedeki ofislerini kapatmak zorunda kaldılar. Bence bunu yaparak büyük bir hata yapmışlardır. Bu kişiler hayalciler. Ve kiliseye giriyorlar ve Rab İsa Mesih'in kilisesini kullanıyorlar. Savaşın Mesih'in öğretisini inkar etmek olduğu gibi bir bildiride bulunmayı düşünün, belki bana hak verirsiniz. Luka 11. bölüm 21. ayette tepeden tırnağa silahlanmış güçlü bir adam kendi evini koruduğu sürece malları güvenlik içinde olur der. Kendinize ait olan şeyleri korumanın yolu silahlı olmaktır. Ayrıca savaşa giden bir kralın oturup hesap yaptığı da Luka 14. bölüm 31. ayette bizlere söylenmiştir. İsa Mesih oturup hesap yapmanın yanlış bir şey olduğunu söylemedi. Kralın oturup hesap yapmasının kendisi için iyi bir şey olduğunu ve eğer akıllıysa savaşı nasıl yapacağını hesapladığını söyledi. Ben bu adamların Rab İsa Mesih'in gerçekte söylediği şeylerle yüzleşmediklerini düşünüyorum. İsa elçilerini ilk olarak yolladığında yanlarına hiçbir şey, cüzdanlarını bile almamalarını söylemişti Markos 6. bölüm 7, 8 ve 9. ayetlerdi. Ancak geri döndüklerinde ve onları yeryüzünün dört bir köşesine yollarken bakın ne diyor Luka 22. bölüm 35 ve 36. ayetler. Sonra İsa onlara ben sizi kesesiz, torbasız ve çarıksız gönderdiğim zaman herhangi bir eksiğiniz oldu mu diye sordu. Hiçbir eksiğimiz olmadı dediler. O da onlara şimdi ise kesesi olan da torbası olan da yanına alsın dedi. Kılıcı olmayan abasını satıp bir kılıç alsın. Size bu şekilde konuşmaların boş konuşmalar ve bu kişilerin düşler peşinde koşan kişiler olduğunu söylememin sebebi budur. Savaşa katılmayı istemeyişinizi söylemeniz kulağa hoş gelebilir. Buna hepimiz katılabiliriz. Anne sevgisi, vatan sevgisi gibi hepimiz içinde var olan duygular var. Savaşa katılmamak harika ama aynı zamanda da gerçekle yüz yüze gelmemiz gerekir. Getirdikleri mesaj aldatıcıdır. Savaş yokken ve her şey huzur içinde gözüktüğünde pazar günü iyi giyinmiş bir kalabalığa bu şekilde mesaj vermek kolaydır. Yahuda'nın inançtan dönmüş öğretmenler hakkında söylediği ikinci olarak onların bedenlerini kirlettiğidir. Yahuda bu sözlerle onların alçak ve anormal ahlaksızlıklarda bulunduğunu söylemek ister. Sodom ve Gomorra kentlerindeki yabancı bedenden bahsederken de aynı şeyi söylemektedir. Dostum, Tanrı Sodom ve Gomorra kentlerini yok etti. Melekler de bizim için bir uyarı oluşturmaktadır çünkü onlar da yargılanacak. Bir yargı için korunmaktadırlar ve Tanrı Mısır'dan çıkardığı kendi halkının bile inançsızlığından ötürü vaat edilen diyara girmesine izin vermedi. Bütün bunlar günümüzde bizler için örnek oluşturur ve Tanrı'nın yeni ahlakımızı yargılayacağını kabul etmemiz bizler için iyi olur. Bu ne yeni bir ahlaktır ne de yeni bir ahlaksızlık. Bunun hiçbir yeni yanı yok. Ta Sodom ve Gomorra'ya ve ta Nuh'un zamanına kadar dayanmaktadır. Üçüncü olarak bu inançtan dönmüş öğretmenler Rabbin yetkisini hiçe sayıyorlar der. Bunun anlamı otoriteyi reddettikleridir. Ölüm cezasının kaldırılmasını isteyen insanlar var. Herkesin salıverilip istediklerini yapmalarına izin verilmesini isteyen insanlar da var. Bunun sonucu olarak neler olduğunu görüyoruz. Topluma bunların çok büyük zararı vardır. Artık insanlar olarak uygarlaştık ve uygar bir çağda yaşıyoruz diye düşünüyorduk ama bir grup vahşiden başka bir şey değiliz ve bunun nedeni otoritenin hiçe sayılmasıdır. Bazı yasaların kaldırılmasını istiyoruz. Örneğin evlenmeye ne gerek var ki? Önce birlikte yaşayalım, bakalım birbirimize uyuyor muyuz? Birkaç yıl birlikte yaşadıktan sonra karar veririz, değil mi? Canım evlenip de ne olacak? İnsanların birlikte yaşamalarına izin vermemiz gerektiğini söyleriz. Bu hangi toplumda yaşanırsa yaşansın o ulusun ahlak standardını düşürür. Dostum, aile birliği her toplumun temelidir. Evlilik kutsaldır. Sadakat ister, bağlılık ister, sevgi ve saygı ister. Bunun dışına çıktığınızda orada ne bereket ne de ahlak değerleri kalacaktır. Dördüncü olarak sahte öğretmenler yüce varlıklara sövüyorlar der. Bu onların yüce varlıklara karşı saygısız olduğu anlamına gelmektedir. Kurallara ve otorite sahibi kişileri proteste etmektedirler. Yani polise saldırırlar çünkü polis otoriteyi temsil eder. Ya da başkanları ulusta ya da kentte olup biten şeylerden sorumlu olsunlar olmasınlar her şeyden sorumlu tutulur. Neden? Çünkü otoriteye karşı saygı yoktur. Yetki sahibi olup da saygıya layık olmayan kişiler olduğunu biliyorum. Ama o kişilerin bulundukları konumları saygı gerektirir. Yahuda bir sonraki ayette bize bunların örneklerini verecektir. Yahuda bize yeniden kiliseye gelen inançtan dönmüş kişilerin özelliklerini de anlatır. Yahuda 1. bölüm 9. ayet. Oysa baş melek Mikail bile Musa'nın cesedi konusunda iblisle çekişip tartışırken söverek onu yargılamaya kalkışmadı ancak seni Rab azarlasın dedi diyor. 10 uzun ve yorucu yıl boyunca Yunanlılar Truva kentini kuşattılar ama onların kuvvetlerini delemediler. Aşılmaz görünüyordu ve kente girmek için bir yolda bulamıyorlardı. Sonra bir öneri geldi. Tahtadan bir at yapıp içine askerleri koyacak, onu kent kapısının dışına koyup gemilerine girip gidiyormuş gibi yapacaklardı.

Günümüzde kiliseye de aynı şekilde liberalizm tarafından zarar verilmektedir. Aslında kiliseye hiçbir zaman dışarıdan zarar verilmemiştir. Zulüm kilisenin büyük ölçüde büyümesine neden olmuştur. Günümüzde kilisenin içten içe yok edilmesine tanık olmaktayız. Bu içeride gerçekleşen bir iştir. Mesih dışarıdan birisi tarafından değil, içeriden birisi tarafından ele verilmiştir. Kendi öğrencilerinden biri olan Yahuda onu kendi ulusuna teslim etti. Kendi ulusu ise onu Romalılara teslim etmiş ve Romalılar da onu çarmıha gelmişlerdir. Günümüzde kilise de aradan, yan kapıdan girenler tarafından mahvedilmektedir. Bir insanın eli büyüklüğünde olan inançtan dönüş şimdi köpürerek kiliseyi süpüren bir fırtınaya dönüşüyor. Bu mektubu bir fırtına uyarısı olarak görmeliyiz. Çünkü bugün aramızda inançtan dönüş yaşanmaktadır. Bunu sevinçle ya da acılıkla söylemiyorum. Sadece bir gerçeği bildiriyorum. Geçmişin bütün büyük mezhepleri büyük ölçüde yok olmaktadır. İmandan ayrıldılar. Büyük bir ihtimalle de bir daha dönmemek üzere. Bitmişlik ülkesine gittiler. Benim bildiğim kadarıyla imandan dönen bir kilise, bir organizasyon ya da bir kuruluşun yeniden imana döndüğü hakkında bir kayıt yok. Bazı bireylerin imana döndüklerini söylenir ama ben kendilerini tanımıyorum. Örneğin İngiltere'de başlayan Wesleyci hareket bir kiliseden ayrılmış olan bir harekettir. O dönemdeki kilise soğuk ve ilgisizleştiğinde Wesley'in kilisesi hayat oluşturan sıcak bir kuluçka makinesi gibi oldu ama üzülerek söylemek istiyorum ki günümüzde birçok yerde bir zamanlar orada var olan sıcaklık ve hayata sahip olmayan ve sadece Wesley'in dışsal görünümünü koruyan bir derin dondurucu haline geldi. Dürüst olmalıyım ve muhafazakarlığın günümüzdeki biçiminin yanıt olduğunu düşünmediğimi de bunlara söylüyorum. Sonuç olarak muhafazakarlığı bile zayıflatabilecek gerçek bir meydan okuma görülmektedir. Bu bir zayıflıktır ve zayıflık da şudur. Muhafazakarlık doktrin bakımından tamamen doğru olmuştur ama birçok yerde etik ve ahlaksal bakımdan boştur. Bir süre önce iyi bir gruptu. Doktrin ve ayrılma konusunda ısrarlı hatta tartışmacıdırlar. Ama kendi aralarında ahlaksızlıktan suçlu olan birisini kendilerine işaret edildiğinde onu korudular. Kendisinin muhafazakar olduğunu söyleyen bir bireyin ahlaksız uygulamaları çok rencide edici oldu. Ve grup bu konuda ilgisiz davrandı. Bu içeriden gelen bir şey olduğu için Mesih'in davasına çok büyük zarar veren bir durumu oluşturur. Bizler inançtan dönüş günlerinde yaşıyoruz. Bazıları bana Vaiz Bey gerçekten güzel konuşuyorsun ama biraz fazla abartmıyor musun diyebilir. Abarttığımı sanmıyorum dostum. Şimdi size yapılan bir araştırmanın sonuçlarını ve birkaç yıl önce liberal vaizlerin söylediği bazı sözleri aktarmak istiyorum. Günümüzde durum bundan çok daha tehlikeli. 700 vaiz arasında yapılan bir anketteki sonuçlar şöyle. %48'i kutsal kitabın tamamen esinlendirilmiş olduğunu inkar etmiş. %24'ü kefareti, kurtuluşu reddetmiş. %12'si bedenin dirilmesini reddederken %27'si Mesih'in ölü olduğunu ve dirileri yargılamak için döneceğine inanmadığını bildirmiş. Amerika'da bir vaiz, biz liberal din adamları artık muhafazakar, modernci tartışmayla ilgilenmiyoruz. Buna katılarak zamanımızı boşa harcamak bile istemiyoruz. Bize göre Mesih'in bakireden doğup doğmamış olduğu fark etmez. Bu konuda bir görüş oluşturmakla ilgilenmiyoruz demiş. Başka bir vaiz ise bizler Mesih'in dirilmiş olmadığı konusuna kafalarımızı tamamen kapattık. Siz muhafazakarlar bu saçmalığa inanmayı arzu ediyorsanız buna bir itirazımız yok. Ama bizlerin vaaz edeceğimiz 20 yüzyıl önceki boş bir mezarın varlığı ya da yokluğundan daha önemli şeyimiz var demiş. Yine Batı dünyasında ünlü bir vaiz açıkça bizim mezhebimizde sizin adına atalarımızın imanı dediğiniz şey tamamen yok olmaya yüz tutmuştur. Tabii ki daha yaşlı vaizlerin birkaçı kutsal kitaba sarılıyorlar ama günümüzde mezhebimizin gerçek liderleri olan gençler arasında Mesih'e ya da sizin temeller olarak sınıflandırdığınız şeylerden hiçbirine inanan bir tek kişi bile bilmiyorum diyor bu Avrupa'daki vaiz. Dostum sizce abartıyor muyum? İnançtan dönüş zamanlarında yaşadığımız konusunda fazla mı telaşlanıyorum? Yahuda 1. bölüm 9. ayeti size tekrar hatırlatmak isterim. Oysa baş melek Mikail bile Musa'nın cesedi konusunda İblisle çekişip tartışırken söverek onu yargılamaya kalkışmadı ancak seni Rab azarlasın dedi, diyor. Bu ayet kutsal kitabın çok dikkat çekici bir ayetidir. West'in çevirisi şöyle. Buna karşın baş melek Mikail, Musa'nın bedeni konusunda şeytanla tartışırken ona sadece Rab seni azarlasın dedi şeklindedir. Şeytan düşmüş bir yaratıktır ve Tanrı'nın düşmanı olduğunda açıkça ilan etmiştir. Buna karşın Mikail, Musa'nın cesedi konusunda onunla çekişip tartışırken
İblise bundan başka bir şey söylemedi. Mikail, iblisin konumuna saygı gösterdi. İlk kilise atalarından biri olan Clement, Musa'nın cenazesini konu alan apokratif yazılarından birini ele alarak

0: Mikail'e Musa'yı gömme görevi verildiğinde iblis kendisi maddenin ve maddesel olan her şeyin efendisi olduğundan bedenin kendisine ait olduğunu söyleyerek buna karşı çıktı. Mikail'in tek yanıtı seni Rab azarlasın olmuş şeklindedir. İblis ayrıca Musa'yı katillikle suçlamıştı. Ayrıca iblisin Musa'nın daha sonra İsa'nın görünümünün değiştiği dağda gözükmesini engellemeye çalıştığı da önerilmektedir. Lucifer Tanrı'nın bir yaratığıydı ve belli ki Tanrı'nın yaratmış olduğu en üstün yaratıktı ve sonra onda kötülük bulundu. Kötülüğün gidip bir şey çaldığı anlamına geldiğini düşünmeyin. Onun içindeki kötülük kendi isteğini Tanrı'nın isteğine karşı koymasıydı. Gurur ve kibir doluydu ve Tanrı'dan bağımsız olmayı istiyordu. Tanrı'yı tahtından indirebileceğini düşünüyordu. Hiç olmazsa evrenin bir kısmı üzerinde egemenliği üstlenebileceğini düşünmekteydi. Tanrı, şeytanın bu dünyada asiliğini sürdürmesine izin vermiştir ve Tanrı'nın bunu yapmakta bir amacı var. Ama bu yaratık hala Tanrı'nın yaratmış olduğu evrenin bir kısmını ele geçirip onun yöneticisi olabileceğine inanmaktadır. Şeytanın yeryüzünün kendisinin olmasını istediğinden eminim. Oysa baş melek Mikail bile Musa'nın cesedi konusunda iblisle çekişip tartışırken söverek onu yargılamaya kalkışmadı ancak seni Rab azarlasın dedi. Mikail şeytanı lanetlemedi. Ona bir sürü sıfat yakıştırmadı. Birçoğumuzun bunu yapmaya istekli olduğundan kuşkum yok. Mikail bunu neden yapmadı biliyor musunuz? Çünkü Mikail bir baş melektir ve bütün yapması gereken seni Rab azarlasın demekti. Ona bir sürü şey söyleyebileceği halde bunu yapmadı. Neden? Çünkü Mikail onun konumuna saygı gösterdi. Lucifer Tanrı tarafından yaratılmış, daha sonradan düşmüş bir yaratıktı. Bu sizin ve benim öğrenmemiz gereken bir ders. Birçok inanlı Tanrı'nın önünde diz çekmeyi bile öğrenmemiştir. Dostum sizler ve ben yaratığız ve O yaratıcıdır. Sizlerim ve benim O'nun yaptığı herhangi bir şeyi sorgulamaya ne hakkımız var ki? Beni yanlış anlamayın. Benim önüme çıkan her şeyi dindarca kabul ettiğimi düşünüyorsanız yanılırsınız. Ben O'na birçok kere ben Tanrı'nın önünde pek çok sorusu olan ve neden bazı şeylerin başıma gelmesine izin verdiğini bilmek isteyen birisiyim. Belki siz de bunu yapıyorsunuz ve Tanrı'ya bunu soruyorsunuzdur ama Tanrı'nın yaratıcı olduğunu ve O'nun aynı zamanda bizim kurtarıcımız olduğunun bilincine varmamız da gerekir. O bizi sevendir. Ama bizim Tanrımız yüksek, kutsal ve yücedir. O adil ve doğru bir Tanrı'dır. Hiçbir zaman hata yapmaz. Hiçbir zaman yanlış bir şey yapmaz. Yaptığı her şey doğrudur ve bu yüzden sizler ve ben O'na güvenebiliriz. Ama biz bunu yapıyor muyuz? Bizler O'nun otoritesine saygı gösteriyor muyuz? O'nun kişiliğine saygı gösteriyor muyuz? O gün geldiğinde acaba İsa Mesih siz Rab Rab dediniz ama buyurduğum şeyleri yerine getirmediniz. Kendi kendinizin yoluna gittiniz ve kendi gözünüzde doğru olanı yaptınız diyebilir mi? İşte bu insanlığın resmidir. Ya sizler, ya ben, benim bugünkü halim, baş melek Mikail bizim için büyük bir ders veriyor.
1: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup, programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: 7. Bölüm İsa ve Vaftizci Yahya.
1: Yahya'nın öğrencileri bütün bu olup bitenleri kendisine bildirdiler. Öğrencilerinden ikisini yanına çağıran Yahya, "Gelecek olan sen misin yoksa başkasını mı bekleyelim?" diye sormaları için onları Rab'be gönderdi. Adamlar İsa'nın yanına gelince şöyle dediler: "Bizi sana Vaftizci Yahya gönderdi. Gelecek olan sen misin yoksa başkasını mı bekleyelim?" diye soruyor. Tam o sırada İsa çeşitli hastalıklara, illetlere ve kötü ruhlara tutulmuş birçok kişiyi iyileştirdi. Birçok körün gözünü açtı. Sonra Yahya'nın öğrencilerine şöyle karşılık verdi: "Gidin, görüp işittiklerinizi Yahya'ya bildirin. Körlerin gözleri açılıyor, kötürümler yürüyor, cüzamlar temiz kılınıyor, sağırlar işitiyor, ölüler diriliyor ve müjde yoksullara duyuruluyor. Benden ötürü sendeleyip düşmeyene ne mutlu." Yahya'nın gönderdiği haberciler gittikten sonra İsa halka Yahya'dan söz etmeye başladı. "Çöle ne görmeye gittiniz?" dedi. "Rüzgarda sallanan bir kamış mı? Söyleyin, ne görmeye gittiniz? Pahalı giysiler giymiş bir adam mı? Oysa şahane giysiler giyip bolluk içinde yaşayanlar kral saraylarında bulunur. Öyleyse ne görmeye gittiniz? Bir peygamber mi? Evet, size şunu söyleyeyim, gördüğünüz kişi peygamberden de üstündür. İşte habercimi senin önünden gönderiyorum. O önden gidip senin yolunu hazırlayacak." diye yazılmış olan sözler onunla ilgilidir. "Size şunu söyleyeyim, kadından doğanlar arasında Yahya'dan daha üstün olanı yoktur. Bununla birlikte Tanrı'nın egemenliğinde en küçük olan ondan üstündür." Yahya tarafından vaftiz edilen halk, hatta vergi görevlileri bile bunu duyunca Tanrı'nın adil olduğunu doğruladılar. Oysa Yahya tarafından vaftiz edilmeye yanaşmayan Ferisilerle kutsal yasa uzmanları Tanrı'nın kendileriyle ilgili tasarısını reddettiler. İsa, "Bu kuşağın insanlarını neye benzeteyim, bunlar neye benziyorlar?" dedi. Çarşı meydanında oturup birbirlerine "Size kaval çaldık oynamadınız, ağıt yaktık ağlamadınız" diye seslenen çocuklara benziyorlar. Vaftizci Yahya geldiği zaman oruç tutup şaraptan kaçındı. "Ona cinli diyorsunuz. İnsanoğlu geldiği zaman yiyip içti. Bu kez de diyorsunuz ki şu obur ve ayyaş adama bakın. Vergi görevlileri ve günahkarlarla dost oldu. Ne var ki bilgelik onu benimseyen herkes tarafından doğrulanır."
0: İsa ve günahkar kadın.
1: Ferisilerden biri İsa'yı yemeğe çağırdı. O da Ferisi'nin evine gidip sofraya oturdu. O sırada kentte günahkar olarak tanınan bir kadın, İsa'nın Ferisi'nin evinde yemek yediğini öğrenince kaymak taşından bir kap içinde güzel kokulu yağ getirdi. İsa'nın arkasında ayaklarının dibinde durup ağlayarak gözyaşlarıyla onun ayaklarını ıslatmaya başladı. Saçlarıyla ayaklarını sildi, öptü ve yağı üzerlerine sürdü. İsa'yı evine çağırmış olan Ferisi bunu görünce kendi kendine, "Bu adam peygamber olsaydı kendisine dokunan bu kadının kim ve ne tür bir kadın olduğunu, günahkar biri olduğunu anlardı" dedi. Bunun üzerine İsa Ferisi'ye, "Simon" dedi, "sana bir söyleyeceğim var." O da, "Buyur öğretmenim" dedi. "Tefeciye borçlu iki kişi vardı. Biri 500, öbürü de 50 dinar borçluydu. Borçlarını ödeyecek güçte olmadıklarından tefeci her ikisinin de borcunu bağışladı. Buna göre hangisi onu çok sever?" Simon, "Sanırım kendisine daha çok bağışlanan" diye yanıtladı. İsa ona, "Doğru söyledin" dedi. Sonra kadına bakarak Simon'a şunları söyledi: "Bu kadını görüyor musun? Ben senin evine geldim, ayaklarım için bana su vermedin. Bu kadın ise ayaklarımı gözyaşlarıyla ıslatıp saçlarıyla sildi. Sen beni öpmedin ama bu kadın eve girdiğimden beri ayaklarımı öpüp duruyor. Sen başıma zeytinyağı sürmedin ama bu kadın ayaklarıma güzel kokulu yağ sürdü. Bu nedenle sana şunu söyleyeyim, kendisinin çok olan günahları bağışlanmıştır. Çok sevgi göstermesinin nedeni budur. Oysa kendisine az bağışlanan az sever." Sonra kadına, "Günahların bağışlandı" dedi. İsa ile birlikte sofrada oturanlar kendi aralarında, "Kim bu adam? Günahları bile bağışlıyor" şeklinde konuşmaya başladılar. İsa ise kadına, İmanın seni kurtardı. Esenlikle git dedi.
0: 8. Bölüm. İsa'yı izleyen kadınlar.
1: Bundan kısa bir süre sonra İsa 12 öğrencisiyle birlikte köy kent dolaşmaya başladı. Tanrı'nın egemenliğini duyurup müjdeliyordu. Kötü ruhlardan ve hastalıklardan kurtulan bazı kadınlar, içinden 7 cin çıkmış olan Mecdelli denilen Meryem, Herodes'in kahyası Kuza'nın karısı Yohanna, Suzanna ve daha birçokları İsa ile birlikte dolaşıyordu. Bunlar kendi olanaklarıyla İsa'ya ve öğrencilerine yardım ediyorlardı.
0: Tohum benzetmesi.
1: Büyük bir kalabalığın toplandığı, insanların her kentten kendisine akın akın geldiği bir sırada İsa şu benzetmeyi anlattı. Ekincinin biri tohum ekmeye çıktı. Ektiği tohumlardan kimi yol kenarına düştü. Ayak altında çiğnenip gökteki kuşlara yem oldu. Kimi kayalık yere düştü. Filizlenince susuzluktan kuruyup gitti. Kimi dikenler arasına düştü. Filizlerle birlikte büyüyen dikenler filizleri boğdu. Kimi ise iyi toprağa düştü. Büyünce 100 kat ürün verdi. Bunları söyledikten sonra işitecek kulağı olan işitsin diye seslendi. İsa bu benzetmenin anlamını kendisinden soran öğrencilerine, Tanrı egemenliğinin sırlarını bilme ayrıcalığı size verildi dedi. Ama başkalarına benzetmelerle sesleniyorum. Öyle ki gördükleri halde görmesinler, duydukları halde anlamasınlar. Benzetmenin anlamı şudur. Tohum Tanrı'nın sözüdür. Yol kenarındakiler sözü işiten kişilerdi. Ama sonra iblis gelir, inanıp kurtulmasınlar diye sözü yüreklerinden alır götürür. Kayalık yere düşenler, işittikleri sözü sevinçle kabul eden ama kök salamadıkları için ancak bir süre inanan kişilerdir. Böyleleri denendikleri zaman imandan dönerler. Dikenler arasına düşenler, sözü işiten ama zamanla yaşamın kaygıları, zenginlikleri ve zevkleri içinde boğulan, dolayısıyla olgun ürün vermeyenlerdi. İyi toprağa düşenler ise sözü işitince onu iyi ve sağlam bir yürekte saklayanlardır. Bunlar sabırla dayanarak ürün verirler.
0: Her şey ışığa çıkacak.
1: Hiç kimse kandil yakıp bunu bir kapla örtmez ya da yatağın altına koymaz. Tersine, içeri girenler ışığı görsünler diye onu kandilliğe koyar. Çünkü açığa çıkarılmayacak gizli hiçbir şey yok. Bilinmeyecek, aydınlığa çıkmayacak saklı hiçbir şey yoktur. Bunun için nasıl dinlediğinize dikkat edin. Kimde varsa ona daha çok verilecek. Ama kimde yoksa kendisinde var sandığı bile elinden alınacak.
0: İsa'nın yakınları.
1: İsa'nın annesiyle kardeşleri ona geldiler ama kalabalıktan ötürü kendisine yaklaşamadılar. İsa'ya annenle kardeşlerin dışarıda duruyor, seni görmek istiyorlar diye haber verildi. İsa haberi getirenlere şöyle karşılık verdi. Annemle kardeşlerim Tanrı'nın sözünü duyup yerine getirenlerdir.
0: İsa fırtınayı dindiriyor.
1: Bir gün İsa öğrencileriyle birlikte bir tekneye binerek onlara gölün karşı yakasına geçelim dedi. Böylece kıyıdan açıldılar. Teknede giderlerken İsa uykuya daldı. O sırada gölde fırtına koptu. Tekne su almaya başlayınca tehlikeli bir duruma düştüler. Gidip İsa'yı uyandırarak Efendimiz öleceğiz dediler. İsa kalkıp rüzgarı ve kabaran dalgaları azarladı. Fırtına dindi ve ortalık süt liman oldu. İsa öğrencilerine nerede imanınız dedi. Onlar korku ve şaşkınlık içindeydiler. Birbirlerine bu adam kim ki rüzgara, suya bile buyruk veriyor. Onlar da sözünü dinliyor dediler.
0: Cinli bir adamın iyileştirilmesi.
1: Celile'nin karşısında bulunan Gerasalıların memleketine vardılar. İsa karaya çıkınca kentten bir adam onu karşıladı. Cinli ve uzun zamandan beri giysi giymeyen bu adam evde değil, mezarlık mağaralarda yaşıyordu. Adam İsa'yı görünce çığlık atıp önünde yere kapandı. Yüksek sesle, "Ey İsa, yüce Tanrı'nın oğlu, benden ne istiyorsun?" dedi. "Sana yalvarırım, bana işkence etme." Çünkü İsa, kötü ruha adamın içinden çıkmasını buyurmuştu. Kötü ruh adamı sık sık etkisi altına alıyordu. Adam zincir ve kösteklerle bağlanıp Başına nöbetçi konulduğu halde bağlarını paralıyor ve cin tarafından ıssız yerlere sürülüyordu. İsa ona adın ne diye sordu. O da Tümen diye yanıtladı. Çünkü onun içine bir sürü cin girmişti. Cinler dipsiz derinliklere gitmelerini buyurmasın diye İsa'ya yalvarıp durdular. Orada dağın yamacında otlayan büyük bir domuz sürüsü vardı. Cinler domuzların içine girmelerine izin vermesi için İsa'ya yalvardılar. O da onlara izin verdi. Adamdan çıkan cinler domuzların içine girdiler. Sürü dik yamaçtan aşağı koşuşarak göle atlayıp boğuldu. Domuzları güdenler olup biteni görünce kaçtılar, kentte ve köylerde olayın haberini yaydılar. Bunun üzerine halk olup biteni görmeye çıktı. İsa'nın yanına geldikleri zaman cinlerden kurtulan adamı giyinmiş ve aklı başına gelmiş olarak İsa'nın ayakları dibinde oturmuş buldular ve korktular. Olayı görenler cinli adamın nasıl kurtulduğunu halka anlattılar. O zaman Gerasa yöresinden gelen bütün kalabalık büyük bir korkuya kapılarak İsa'nın yanlarından ayrılmasını rica ettiler. O da geri dönmek üzere tekneye bindi. Cinlerden kurtulan adam İsa'nın yanında kalmak için ona yalvardı. Ama İsa evine dön, Tanrı'nın senin için neler yaptığını anlat diyerek onu salıverdi. Adam da gitti, İsa'nın kendisi için neler yaptığını bütün kentte duyurdu.
0: Dirilen kız, iyileşen kadın.
1: Karşı yakaya dönen İsa'yı halk karşıladı. Çünkü herkes onu bekliyordu. O sırada havra yöneticisi olan Yair adında bir adam gelip İsa'nın ayaklarına kapandı. Evine gelmesi için yalvardı. Çünkü 12 yaşlarındaki biricik kızı ölmek üzereydi. İsa oraya giderken kalabalık onu her yandan sıkıştırıyordu. 12 yıldır kanaması olan bir kadın da oradaydı. Varını yoğunu hekimleri harcamıştı ama hiçbiri onu iyileştirememişti. İsa'nın arkasına yetişip giysisinin eteğine dokundu ve o anda kanaması kesildi. İsa, "Bana kim dokundu?" dedi. Herkes inkar ederken Petrus, "Efendimiz, kalabalık seni çepeçevre sarmış sıkıştırıyor," dedi. Ama İsa, "Birisi bana dokundu," dedi. İçimden bir gücün akıp gittiğini hissettim. Yaptığını gizleyemeyeceğini anlayan kadın titreyerek geldi, İsa'nın ayaklarına kapandı. Bütün halkın önünde ona neden dokunduğunu ve o anda nasıl iyileştiğini anlattı. İsa ona, "Kızım," dedi. "İmanın seni kurtardı. Esenlikle git." İsa daha konuşurken havra yöneticisinin evinden biri geldi. Yöneticiye, "Kızın öldü," dedi. "Artık öğretmeni rahatsız etme." İsa bunu duyunca havra yöneticisine şöyle dedi. "Korkma, yalnız iman et. Kızın kurtulacak." İsa adamın evine gelince Petrus, Yuhanna, Yakup ve kızın annesi babası dışında hiç kimsenin kendisiyle birlikte içeri girmesine izin vermedi. Herkes kız için ağlıyor, dövünüyordu. İsa, "Ağlamayın," dedi. "Kız ölmedi, uyuyor." Kızın öldüğünü bildikleri için İsa ile alay ettiler. O ise kızın elini tutarak, "Kızım, kalk," diye seslendi. Ruhu yeniden bedenine dönen kız hemen ayağa kalktı. İsa kıza yemek verilmesini buyurdu. Kızın annesiyle babası şaşkınlık içindeydi. İsa olanları hiç kimseye anlatmamaları için onları uyardı.
0: 9. Bölüm. İsa 12 elçisini görevlendiriyor.
1: İsa 12'leri yanına çağırıp onlara bütün cinler üzerinde ve hastalıkları iyileştirmek için güç ve yetki verdi. Sonra onları Tanrı'nın egemenliğini duyurmaya ve hastalara şifa vermeye gönderdi. Onlara şöyle dedi. "Yolculuk için yanınıza hiçbir şey almayın. Ne değnek, ne torba, ne ekmek, ne para, ne de yedek miktar. Hangi eve girerseniz kentten ayrılıncaya dek orada kalın. Sizi kabul etmeyenlere gelince, kentten ayrılırken onlara uyarı olsun diye ayaklarınızın tozunu silkin." Onlar da yola çıktılar. Her yerde müjdeyi yayarak ve hastaları iyileştirerek köy köy dolaştılar. Bölgenin kralı Herodes bütün bu olanları duyunca şaşkına döndü. Çünkü bazıları Yahya'nın ölümden dirildiğini, bazıları İlyas'ın göründüğünü, başkaları ise eski peygamberlerden birinin dirildiğini söylüyordu. Herodes, "Yahya'nın başını ben kestirdim. Şimdi hakkında böyle haberler duydum, bu adam kim?" diyor ve İsa'yı görmenin bir yolunu arıyordu.
0: İsa 5000 kişiyi doyuruyor.
1: Elçiler geri dönünce yaptıkları her şeyi İsa'ya anlattılar. Sonra İsa yalnızca onları yanına alıp Betsaida denilen bir kente çekildi. Bunu öğrenen halk onun ardından gitti. İsa onları ilgiyle karşıladı. Kendilerine Tanrı'nın egemenliğinden söz etti ve şifaya ihtiyacı olanları iyileştirdi. Gün batımına doğru 12'ler gelip ona halka salıver de çevredeki köylere ve çiftliklere gidip kendilerine barınak ve yiyecek bulsunlar. Çünkü ıssız bir yerdeyiz dediler. İsa onlara siz yiyecek verin dedi. 5 ekmekle 2 balıktan başka bir şeyimiz yok dediler. Yoksa bunca halk için yiyecek almaya biz mi gidelim? Orada yaklaşık 5000 erkek vardı. İsa öğrencilerine halkı yaklaşık 50'şer kişilik kümeler halinde yere oturtun dedi. Öğrenciler öyle yapıp herkesi yere oturttular. İsa 5 ekmekle 2 balığı aldı, gözlerini göğe kaldırarak şükretti. Sonra bunları böldü ve halka dağıtmaları için öğrencilerine verdi. Herkes yiyip doydu. Arta kalan parçalardan 12 sepet dolusu toplandı.
0: Petrus'un Mesih'i tanıması.
1: Bir gün İsa tek başına dua ediyordu. Öğrencileri de yanındaydı. İsa onlara "Halk benim kim olduğumu söylüyor?" diye sordu. Şöyle yanıtladılar. "Vaftizci Yahya diyorlar ama kimi İlyas, kimi de eski peygamberlerden biri dirilmiş." diyor. İsa onlara "Siz ne dersiniz?" dedi. "Sizce ben kimim?" Petrus, "Sen Tanrı'nın Mesih'isin." yanıtını verdi. İsa onları uyararak bunu hiç kimseye söylememelerini buyurdu. İnsanoğlunun çok acı çekmesi, ileri gelenler, başkâhinler ve din bilginlerince reddedilmesi, öldürülmesi ve üçüncü gün dirilmesi gerektiğini söyledi. Sonra hepsine, "Ardımdan gelmek isteyen kendini inkar etsin, her gün çarmığını yüklenip beni izlesin." dedi. "Canını kurtarmak isteyen onu yitirecek, canını benim uğruma yitiren ise onu kurtaracaktır. İnsan bütün dünyayı kazanıp da canını yitirirse, canından olursa bunun kendisine ne yararı olur? Kim benden ve benim sözlerimden utanırsa, insanoğlu da kendisinin, babasının ve kutsal meleklerin görkemi içinde geldiğinde o kişiden utanacaktır. Size gerçeği söyleyeyim. Burada bulunanlar arasında Tanrı'nın egemenliğini görmeden ölümü tatmayacak olanlar var."
0: İsa'nın görünümü değişiyor.
1: Bu sözleri söyledikten yaklaşık 8 gün sonra İsa, yanına Petrus, Yuhanna ve Yakup'u alarak dua etmek üzere dağa çıktı. İsa dua ederken yüzünün görünümü değişti. Giysileri şimşek gibi parıldayan bir beyazlığa büründü. O anda görkem içinde beliren iki kişi İsa ile konuşmaya başladılar. Bunlar Musa ile İlyas'tı. İsa'nın yakında Yeruşalem'de gerçekleşecek olan ayrılışını konuşuyorlardı. Petrus ile yanındakilerin üzerine uyku çökmüştü. Ama uykuları iyice dağılınca İsa'nın görkemini ve yanında duran iki kişiyi gördüler. Bunlar İsa'nın yanından ayrılırken Petrus İsa'ya "Efendimiz" dedi. "Burada bulunmamız ne iyi oldu. 3 çardak kuralım. Biri sana, biri Musa'ya, biri de İlyas'a." Aslında ne söylediğinin farkında değildi. Petrus daha bunları söylerken bir bulut gelip onlara gölge saldı. Bulut onları sarınca korktular. Buluttan gelen bir ses, "Bu benim oğlumdur, seçilmiş olandır, onu dinleyin." dedi. Ses kesilince İsa'nın tek başına olduğu görüldü. Öğrenciler bunu gizli tuttular ve o günlerde hiç kimseye gördüklerinden söz etmediler.
0: Cinli bir çocuğun iyileştirilmesi.
1: Ertesi gün dağdan indikleri zaman İsa'yı büyük bir kalabalık karşıladı. Kalabalığın içinden bir adam "Öğretmenim" diye seslendi. "Yalvarırım oğlumu bir gör. O tek çocuğumdu." Bir ruh onu yakalıyor, o da birdenbire çığlık atıyor. Ruh onu ağzından köpükler gelene dek şiddetle sarsıyor. Bedenini yara bere içinde bırakarak güç bela ayrılıyor. "Ruhu kovmaları için öğrencilerine yalvardım ama başaramadılar." İsa şöyle karşılık verdi. "Ey imansız ve sapmış kuşak! Sizinle daha ne kadar kalıp size katlanacağım? Oğlunu buraya getir." Çocuk daha İsa'ya yaklaşırken cin onu yere vurup şiddetle sarstı. Ama İsa kötü ruhu azarladı, çocuğu iyileştirerek babasına geri verdi. Herkes Tanrı'nın büyük gücüne şaşıp kaldı.
0: İsa ölüp dirileceğini tekrar bildiriyor.
1: Herkes İsa'nın bütün yaptıkları karşısında hayret içindeyken İsa öğrencilerine "Şu sözlerime iyice kulak verin" dedi. "İnsanoğlu insanların eline teslim edilecek. Onlar bu sözü anlamadılar. Sözü kavramasınlar diye anlamı kendilerinden gizlenmişti. Üstelik İsa'ya bu sözle ilgili soru sormaktan korkuyorlardı.
0: En büyük kim?
1: Öğrenciler aralarında kimin en büyük olduğunu tartışmaya başladılar. Akıllarından geçeni bilen İsa, küçük bir çocuğu tutup yanına çekti ve onlara şöyle dedi. Bu çocuğu benim adım uğruna kabul eden beni kabul etmiş olur. Beni kabul eden de beni göndereni kabul etmiş olur. Aranızda en küçük kim ise işte en büyük odur. Yuhanna buna karşılık Efendimiz dedi. Senin adınla cin kovan birini gördük ama bizimle birlikte seni izlemediği için ona engel olmaya çalıştık. İsa ona engel olmayın dedi. Size karşı olmayan sizden yanadır.
0: Samiriyeliler İsa'yı istemiyor.
1: Göğe alınacağı gün yaklaşınca İsa kararlı adımlarla Yeruşalim'e doğru yola çıktı. Kendi önünden haberciler gönderdi. Bunlar kendisi için hazırlık yapmak üzere gidip Samiriyelilere ait bir köye girdiler. Ama Samiriyeliler İsa'yı kabul etmediler. Çünkü Yeruşalim'e doğru gidiyordu. Öğrencilerinden Yakup'la Yuhanna bunu görünce Rab, bunları yok etmek için bir buyrukla gökten ateş yağdırmamızı ister misin dediler. Ama İsa dönüp onları azarladı. Sonra başka bir köye gittiler.
0: İsa'yı izlemenin bedeli.
1: Yolda giderlerken bir adam İsa'ya nereye gidersen senin ardından geleceğim dedi. İsa ona tilkilerin ini, kuşların yuvası var ama insanoğlunun başını yaslayacak bir yeri yok dedi. Bir başkasına ardımdan gel dedi. Adam ise izin ver önce gidip babamı gömeyim dedi. İsa ona şöyle dedi. Bırak ölüleri, kendi ölülerini kendileri gömsün. Sen gidip Tanrı'nın egemenliğini duyur. Bir başkası, Ya Rab dedi, senin ardından geleceğim ama izin ver önce evimdekilerle vedalaşayım. İsa ona, sabanı tutup da geriye bakan Tanrı'nın egemenliğine layık değildir dedi.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: bir gelecek için iyi bir eğitim aldınız. Gece gündüz demediniz, çalıştınız. Aşık oldunuz, yuvanızı kurdunuz. Bu sırada ne olursa olsun hep ayakta kaldınız. Ve sonunda mutluluğu kucakladınız. Şimdi çocuklarınızın geleceği için çalışıyorsunuz.
1: Deprem oluyor.
2: Deprem oluyor. Deprem oluyor. Gel, gel, gel, gel.
0: Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın, afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-422 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.

deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

Give the Lord a shout!

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler, bir Umut Kadınları programında tekrar sizlerle beraberiz. Ben Semire.
1: Ben Serap. Birlikte sizleri sevgiyle selamlıyoruz. Bugün sizlerle yarım saat boyunca beraber olacağız ve farklı konulara değineceğiz. Ayrıca bizlerle görüşlerinizi ve hikayelerinizi paylaşmak isterseniz bize umutkadınları@hotmail.com. Tekrar ediyoruz.
0: umutkadınları@hotmail.com adresinden mail atabilirsiniz. Evet sevgili dostlar, bugün program içeriğimiz hepimiz için tıpkı su gibi çok önemli. Şahsen ben su içmeye doyamıyorum. Ama bazen de diğer içeceklerin sayısız seçeneği karşısında su bana yaban gelebiliyor.
1: Yine de hiçbir şey suyun yerini tutamaz Semire.
0: Kesinlikle.
1: Bedenimizin normal çalışması için bol suya ihtiyacı vardır.
0: Bu nedenle sevgili dostlar, bizi dikkatle dinleyin.

0: Bugün ilk olarak suyun sağlığımız açısından önemine dair yararlı bilgilerle karşınızda olacağız. Programımızın ikinci bölümünde ise yüreğimizi umutla dolduracak, yaşamın engebeli yollarında yürürken nasıl cesaret bulabileceğimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz.
1: Evet, bizimle birlikte olduğunuz için çok mutluyuz.
0: Sevgili dostlar, vücudumuzun 1/4'ünün ne oluşturuyor biliyor musunuz? Belki de bu sorunun yanıtını kan olarak düşünüyorsunuz. Çok yaklaştınız ama bu doğru değil. Aslında kanın büyük bir kısmını da şimdi ele alacağımız sıvı, yani su oluşturur. Birçok ülke kendine özgü beslenme kuralları koyar. Bu kurallar sağlıklı beslenmeyi sağlayan gıdalardan oluşur. Ne var ki birçok ülkede sağlıklı beslenmeye su dahil bile edilmez. Suyun önemi ne yazık ki çoğu zaman göz ardı ediliyor.
1: Oysa su hayatta kalmamızı sağlayan en temel ihtiyacımızdır. Su, içeceklerin en mükemmelidir. Özellikle sıcak havada veya egzersiz yaparken bedenimizin kurumasını önler. Su içmek için susamayı beklemeyin. Her gün bol miktarda su içmek önemlidir. İdeal miktar günde 8 veya 10 bardaktır. Ama sıcak ve kuru bir iklimde yaşıyorsak bundan daha fazlasına ihtiyacımız vardır. Aksi takdirde günlük aktiviteleriniz sırasında büyük miktarda su kaybedersiniz ve vücudunuz susuz kalır.
0: Evet, eğer yeterli miktarda su içmezsek vücudumuz su depolamaya başlar. Çünkü vücut su eksikliğini bir tehlike olarak algılar ve depolamaya başlar. Bunun sonucunda eller, ayaklar ve bacaklar şişebilir. Vücut yeterli miktarda su aldığı zaman depoladığı suyu kesinlikle boşaltacaktır.
1: Eğer yeterli miktarda su içmiyorsanız cesaretiniz kırılmasın. Her gün daha fazla su içmeye çalışın. Biraz garip gelecek ama bedenimizdeki su fazlalığından kurtulmanın yolu su içmektir.
0: Ne kadar tuhaf değil mi? Vücudumuzdaki sudan kurtulmak için suyu tüketmemiz çok önemli. Suyun yaşamak için şart olduğunu sakın unutmayın ve kendimize de ayrıca hatırlatıyoruz. Su olmazsa yaşam da olmaz. İnsan vücudu birkaç ay gıdasız kalabilirmiş ama susuz ancak birkaç gün dayanabiliriz. Bu yüzden sağlıklı kalabilmek için yeterli miktarda su içmeyi ihmal etmemeliyiz.
1: Bedende su kaybı farklı nedenlerle meydana gelir. Sıcak havadan ve egzersiz yapmaktan söz etmiştik değil mi Semine?
0: Evet.
1: Bunun yanı sıra bedenimizde diğer yollardan da su kaybedilebiliyormuş. Örneğin kafein yüklü su ve kahve gibi içecekler su kaybına yol açıyor. Bu yüzden bu tür içeceklerden fazla içmemeliyiz. Alkol de su kaybına yol açtığı yazılıyor ve bir diğer madde ise tuz. Tuz miktarı arttıkça beden bununla baş etmek için daha fazla suya ihtiyaç duyar. Zira vücuttaki tuzun sulandırılması gerekmektedir. Yani daha fazla tuz tükettikçe bedenimizden bu tuzun atılması için daha fazla su içmemiz faydalıdır.
0: Aslında ne kadar yanlış bilgilere sahibiz değil mi? Mesela ben çoğu zaman şey derim, yani kahve içiyorum, çay içiyorum. O da sonuçta sıvı diye düşünüyorum. Hı-hı. Ama kesinlikle böyle bakmamak gerekiyor. Sevgili dostlar, gerçekten araştırdığımızda gördük ki vücudumuzun su kaybına neden olan şeyler bunlar. Kafein yüklü içecekler, kahve ve bunlar kesinlikle hani su yerine geçmiyor. Bunu unutmamamız gerekiyor. Ayrıca suyun doğal bir müsil olduğunu da unutmayın. Bol bol su içersek kabızlık çekmeyiz. Kabızlık genellikle az su içmenin bir belirtisidir. Eğer kabızlık çekiyorsanız içtiğiniz suyun miktarını daha da fazla arttırmamız gerekiyor. Su diğer sindirim fonksiyonları için de yararlıymış. Daha fazla su içmek mide yanması, ülser ve gastritin neden olduğu ağrılara da kesinlikle iyi geliyormuş. Bir şey daha var. İçtiğimiz suyun temiz olduğundan emin olmalıyız. Eğer emin değilsek suyumuzu en az 1 dakika kaynatmalıyız. Bu özellikle bebekler ve küçük çocuklar için çok önemlidir. Ayrıca çocukların vücudunda yetişkinlerden daha fazla oranda su vardır.
1: Yeah.
0: Bu da yeterli su almadıkları takdirde kolaylıkla hasta olabilecekleri anlamına gelir.
1: Evet, su ve diğer içecekler vücudun sıvı ihtiyacının büyük bir kısmını karşılar. Bununla birlikte katı gıdalarda, örneğin taze sebze ve meyvelerde büyük ölçüde su içerir.
0: Evet.
1: Besleyici olmalarının yanı sıra içerdikleri su miktarı nedeniyle bu gıdaları bol bol tüketmelisiniz.
0: Kesinlikle.
1: Suyun önemine dair bugünkü konuşmamızı yararlı bulduğunuzu umarız ve su içebileceğiniz en sağlıklı sıvıdır. Bunu unutmayalım lütfen. Şimdi hemen bir bardak su içmek ne iyi olur değil mi Semire?
0: Kesinlikle.
1: Benim bardağım yani suyum yanımda.
0: Evet, benim de öyle ve iş yerinde gerçekten dikkat etmeye çalışıyorum. Yani yanınıza bir şişe koyabilirsiniz ve onu doldurup işte gözünüzün önünde olduğu için onu ara ara içebilirsiniz. Aslında bunu iyi bir alışkanlık olarak geliştirmeliyiz
1: diye düşünüyorum. Ve çantamızda pet şişe olarak taşıyabiliriz.
0: Evet, mutlaka olmalı. Nasıl ki anneler çocukları için mutlaka çantalarında bulunduruyorlar suyu. Ben birçok annede bunu görüyorum çünkü çocuklar çok susuyorlar. Hele dışarı çıktıkları zaman. O yüzden bizim de kesinlikle çantalarımızda, eğer çalışıyorsak iş yerimizde, gözümüzün önünde su olmalı. Kahve yerine, diğer içecekler yerine bol bol su tüketelim. Çünkü vücudumuzun buna ihtiyacı var ve birçok hastalığa da iyi geliyor. Dediğimiz gibi yaptığımız araştırmalarda gördük ki kabızlığa iyi geliyor, mide hastalıklarına iyi geliyor birebir. Yani su tüketmek çok önemli diye düşünüyorum. İstersen Serapcığım şimdi kısa bir ara verelim ve aradan sonra programımız kaldığı yerden devam edecek. Sevgili Umut Kadınları, bizden ayrılmayın.

0: sahip olabileceğimiz hakkında konuşacağız. Eğer zor bir gün geçirdiysek, o dostluğumuz bizi teselli eder, öyle değil mi? Kötü günümüzde dertleşebileceğimiz, iyi günümüzde birlikte sevinebileceğimiz, güvenilir bir dostumuzun olması harika bir şey diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun Serapcığım?
1: Kesinlikle haklısın. Biriyle sohbet edip sonra da ilişkiyi o düzeyde sürdürmek kolay bir iş. Oysa sözüne ettiğin türden bir dostluk çok daha zor. Yani ilişkinin sürmesi için çaba göstermemiz gerekir.
0: Aslında arkadaşlıkla dostluğu çoğu zaman karıştırıyoruz ama arkadaşlıkla dostluk arasında bir fark olduğunu düşünüyorum. Belki başka programlarımızda bu konuyu da ele alabiliriz ama bugün dostluk hakkında konuşacağız. Dostluk karşılıklı sadakat ve bağlılık gerektirir diye düşünüyorum. Bazen bir konuda anlaşmazlık veya tartışma yaşayabiliriz o dostumuzla. Çünkü düşüncelerimiz farklı, karakterler farklı, kişilikler farklı. Benim sevdiğimi senin sevmene, benim bakış açımın senin bakış açısıyla aynı olmasına gerek yok. Bugün biraz bu konudan bahsedelim istiyorum.
1: Aynı sen ve ben gibi değil mi? Karakterlerimiz farklı, düşüncelerimiz farklı.
0: Evet, evet.
1: Ama biz yine dostuz.
0: Hamdolsun.
1: Dostluk ara sıra bir araya gelmenin ya da duygusal paydaşlığın çok daha ötesinde bir şeydir.
0: Hı hı.
1: Sen düşünceni paylaşırken ben de böyle düşünüyorum.
0: Hı hı, kesinlikle. Ben de dostluğun ortak ilgi alanları ve hedeflerden olduğunu düşünüyorum. Bugün dostluk hakkında bazı düşüncelerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Bence dostluk karşılıklı dürüstlük, açık sözlülük ve takdir ve sadakattir diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle, evet. Dostlar bazen yanlış amaçlarla kurulabiliyor.
0: Maalesef.
1: Bu tür bir ilişkiye dostluk adı verilemez.
0: Kesinlikle.
1: Çünkü sahtedir. Hı-hı. Sahte dostlukların temelini ortak tutkular ve bencillik oluşturmaktadır.
0: Çok doğru söyledin. Oysa gerçek dostlukların gelişmesi zaman ve emek gerektirir değil mi bizim dostluklarımız gibi? Bir anne düşün, çocuğunun seçtiği arkadaşlarının önemli olduğunu bilir, öyle değil mi? Sen bir anne olarak daha iyi bilirsin diye düşünüyorum. Çünkü iyi dostlar kişiyi ne yapar? Yükseltir. Peki kötü dostluklar ne yapar? Batırır. Kötü alışkanlıklar edinir. Bu yüzden çocuğumuzun ve etrafımızdaki sevdiklerimizin kimle dost olduğunu önemseriz. Mesela ben yeğenlerimin kiminle arkadaşlık, kimlerle dost olduklarını gerçekten önemsiyorum. Çünkü biliyorum ki eğer İyi insanlarla iyi dostluklar kurarlarsa kesinlikle bu onları yükseltecektir. Onların kalitesini bile arttıracaktır. Tanrı'nın sözünde bir ayet vardır. Hatırlar mısın Serapcığım?
1: Evet.
0: Der ki kötü arkadaşlıklar iyi ahlakı bozar.
1: Evet.
0: Bu yüzden gerçekten kiminle dostluk kurduğumuz çok önemli diye düşünüyorum. Ayrıca bizim de kiminle dostluk ettiğimiz çok önemli. Etrafımızdaki insanların dostluklarına önem verdiğimiz kadar kendi dostluklarımızı da önemsemeliyiz diye düşünüyorum. Çünkü çocuklarımıza ve etrafımızdakilerimize örnek oluyoruz. Mesela benim etrafımdaki yeğenlerim bilir ki benim 2 tane, 3 tane gerçek dostum var ve gerçekten bu onlara örnektir, berekettir. Ne kadar güzel bir arkadaşlığınız var. Tartışsanız bile, anlaşmasanız bile birbirinizden vazgeçmiyorsunuz veya birbirinizin yanındasınız her zaman diye bana dendiğini biliyorum ve mutluluk duyuyorum bunları duyduğum için.
1: Ne kadar güzel. Dostlara sahip olmak ilişkinin sadece bir yarısı. Çocuklar ve ebeveynleri asıl düşündüren diğer yarısıdır.
0: Evet.
1: Bununla birlikte dostluk etmek kişisel gelişim için çok çok önemli. İyi dostlar kişiyi yükseltir. Lafını duymuştun değil mi?
0: Evet.
1: Öteki yanında siz olursunuz. Yani karşınızdaki kişiye moral verip onu teşvik edersiniz. İyi bir dost kendisine yüreğini açanın sırlarını tutmasını bilir. Ve bu karşımızdakinin kendini daha iyi hissetmesini sağlar.
0: Aklıma geldi böyle konuşurken de düşünüyorum. Yani sınıfta hiç arkadaşı olmayan biriyle dostluk etmesi için çocuğumuzun olgunlaşmasına büyük katkı sağlar diye düşünüyorum. Yani yaşamdan öğrendiğimiz derslerin her zaman kolay olmadığını öğrenmek kişiyi olgunlaştıran uzun bir süreçtir. Hatırlamamız gereken önemli bir gerçek bu. İyi dostlarımızın olması için bizim de iyi dostlar olmamız çok önemli diye düşünüyorum.
1: Evet, dostluk harika bir şey. Dostluk aslında bir sevgi biçimidir. Dostlara her zaman ihtiyacımız var. Ve biz kadınlar günlük yaşamın getirdiği sorumluluklardan dolayı sürekli yoğunuzdur. Bu nedenle konuşacak birinin olması bizi rahatlatır. Gerçek dost biraz ferahlamak için dertlerimizi ve korkularımı anlatabileceğim kişidir. Dostumuz, umutlarımız ve hayallerimizden söz ettiğimizde bizimle alay etmez.
0: Kesinlikle.
1: Bizi ciddiye alır ve yüreklendirir. Dostluklar çeşitlidir. Bazıları sıradan arkadaşlıklardır tabii. Yani onlarla konuşabilir ve birlikte zaman geçirebiliriz tabii. ama sırlarımızı asla paylaşmayız.

0: yaşamayız. Bizim dostumuz belki de annemizdir ya da kız kardeşimiz. Başka bir aile ferdimiz de olabilir tabii. Dostlarımızla birlikte olmak bizi her zaman mutlu eder. Öyle değil mi Semire?
1: Kesinlikle.
0: Belki de yaşamımızda çok sevip güvendiğimiz özel birisi var. Belki de tam tersi, bizi incitmiş ya da bize kötü davranmış olan ve artık hiç güvenmediğimiz bir dostumuz olabilir.
1: Evet, dediğim gibi dostluk ve arkadaşlık arasında gerçekten büyük bir fark var diye düşünüyorum. Çünkü ben bunu görüyorum. Herkeste dost olup herkeste her şeyimizi anlatamıyoruz. Ayrıca konuşmalarımızda şunu da hatırladım ki biz kadınlar olarak gerçekten konuşmayı seviyoruz ve konuşacak daha çok şeyimiz var. Erkekler mesela çok sevmezler konuşmayı. Tabii ki ender erkekler de vardır böyle konuşmaya muhabbeti seven, olup bitenin üzerinde konuşan. Ama kadınlar olarak biz daha çok konuşmayı seviyoruz diye düşünüyorum. O yüzden daha çok bir dosta ya da arkadaşlara ihtiyaç duyarız. Ya hayatımdaki dostlar için gerçekten ben Tanrı'ya teşekkür ediyorum. Çünkü geçmiş zamanda da dostlarım oldu ama bir dönem hayatımdaydılar ve çıktılar. Şimdi arkadaşlarım da var, dostlarım da var ama gerçekten dost diyebileceğim sen varsın, Nergis var benim için. Sizi açıklayacak, sizi özetleyecek olursam ne zaman üzülsem benimle birlikte üzülürsünüz. Sabırla dertlerimi dinler, asla pes etmemem için beni yüreklendirirsiniz. Bunaldığım zamanlarda beni güldürür, rahatlamamı sağlarsın. Mesela sen bana masajlar yaparsın, benim için dua edersin. Nergis sevdiğim yemekleri yapar, benim için dua eder. İnsan olduğumuz için bazen gerçekten böyle bunalıma gireriz. Yaşam o kadar çok zor gelir ki ne yapacağımızı bilmeyiz. O zamanlardaki sizin sevginiz, sizin bana sarılmanız, sizin bir telefon açmanız ya da sizinle zaman geçirmek, buradayım demek beni o kadar rahatlatıyor ki anlatamam.
0: Tabii bu tek yönlü değil lütfen yani.
1: Tabii
0: sen
1: ki.
0: De aynı şekilde biz de böyle zor durumda olduğumuzda sen de bizi teselli edebiliyorsun ve sırtımı sıvazlayabiliyorsun. Yani çok güzel bir birliktelik.
1: Ve dostluklar böyle olduğu zaman insan kendinde devam edecek gücü bulabiliyor ve güçleniyor diye düşünüyorum. Bir konuda kafamız karıştığında birbirimize danışıyoruz. Sağlıklı düşünemediğimizde yardım ediyoruz. Mesela uzun yıllar önce benim sizin dışınızda mesela çok eskiden hatırlarım gerçekten çok sevdiğim bir dostum vardı ve o evlenip başka şehre taşındı ve biz ikimiz de buna çok üzülmüştük. Veda etmek ikimiz için de o kadar zor gelmişti ki çok ağlaşmıştık ayrılırken. Artık mesela her gün birbirimizi göremiyorduk. Şimdi yeni dostlar edinmiş olsak da birbirimizi hala çok ararız, hala çok severiz, telefonla görüşürüz. Yani bunlar bizim için çok özel zamanlar. Telefon görüşmelerimiz bile çok özeldir. Sanki hiç ayrılmamışız gibi hissediyoruz. Gülüyoruz, ağlıyoruz. Birbirimizle sorunlarımızı, sevinçlerimizi paylaşıyoruz. Yüreklendiriyoruz birbirimizi. Bazen de birbirimizi ziyarete gidiyoruz. O zaman saatlerce konuşuyoruz. Günlük işlerden birbirimize yardım ediyoruz. Ve bu her ikimiz için de çok değerli bir zaman oluyor. Sevgili dostlar, eminim ki sizler de iyi bir dosta sahip olmanın nasıl bir şey olduğunu biliyorsunuzdur. Eğer hayatınızda gerçekten dostlar varsa, böyle dostlar varsa çok şanslısınız. Yoksa da kesinlikle edinmelisiniz. Ama buna sizler iyi birer dost olarak başlamalısınız diye düşünüyorum.
0: Aynı zamanda Rabbimiz de bizlerle yakın bir paydaşlık içinde olmak istemektedir. Yani yaşamlarımızda ona daha fazla yer verdikçe onun dostluğunun yakınlığını daha derinden tecrübe edebiliriz. O bizleri dinlemeye, yüreklendirmeye, teselli etmeye her zaman hazırdır. Kutsal yazılarda der ki, seni asla terk etmem, seni asla bırakmam demektedir. Ona seslendiğimizde bizi işitir. Öğüt verenimiz ve koruyucumuzdur kendisi. Yüreğimizin sevincidir. Kutsal kitap Yeşaya 49. bölüm 15. ayette şöyle yazılmıştır. Kadın emzikteki çocuğunu unutabilir mi? Rahminden çıkan çocuktan sevecenliği esirger mi? Evet, kadın unutabilir ama ben seni asla unutmam diye yazılıdır. Rabbimiz bütün zayıflıklarımızı bilir. Teselliye ihtiyacımız olan zamanları, durumları, içinden geçmekte olduğumuz bütün zorlukları bilir ve bize yardım etmeyi isteklidir.
1: O zaman şöyle düşündüm Serap senin konuşmalarında. Yani nasıl ki bizler bir dosta ihtiyaç duyuyorsak aslında en büyük dostumuz olan Tanrı da bizimle bu dostluğu kurmak mı istiyor? Bizimle o paydaşlığı yakalamak mı istiyor? Nasıl ki biz birbirimize sıkıştığımızda, sevindiğimizde, üzüldüğümüzde, sorunlarımız olduğumuzda nasıl ki dostlarımıza koşuyorsak sizler bana, ben size koşuyorsam, bir sığınacak yer gibi sizi görüyorsam, Tanrı da onu böyle mi görmemizi istiyor?
0: Evet.
1: Anlamamız gereken en önemli şeylerden biri bu diye düşündürdün bana. Gerçekten Rabbimiz bizimle iyi bir dostluk kurmak istiyor. Ve onun dostluğu muhteşem değil mi?
0: Yani karşılıksız sevmemizi istiyor. Onun sözünde her zaman söyler agape sevgisi. Hı hı. Dostluk budur. Hani hiç beklenti olmadan hı hı. karşılıksız olarak sevebilmektir. Tabii bunu kendi gücümüzde yapabilir miyiz? Hı hı. Kesinlikle yapamayız.
1: Yok, şey demek istedim. Yani Tanrı'yla da bu dostluğu kurabiliriz aslında. Bu dostluk Tanrı'yla da kurulabilir. Tanrı bu dostluğu onunla da kurmamızı istiyor. Evet, fiziksel olarak insanlara ihtiyacımız var. Ama yüreğimizin de Tanrı'ya ihtiyacı
0: tabii,
1: var.
0: Tabii kesinlikle.
1: Bu dostluğa ihtiyacı var ve bazen ben sana yetişemeyebilirim, sen bana yetişemeyebilirsin ama senin de okuduğun ayetlerdeki gibi o bizi evet. her zaman yardım etmeye hazır. Örnek veriyorum, çoluk çocuğun oluyor, problemler oluyor, hı-hı. bana her zaman yetişemiyorsun ama Rab gerçekten bize her zaman yetişmeye hazır. O dostluğu onunla da kurmamızı istiyor.
0: Kesinlikle.
1: Ben buna bütün yüreğimle inanıyorum. O yüzden Tanrı'yla dostluk, insanlarla dostluk kesinlikle çok önemli sevgili dostlar. Ve sevgili dostlar, maalesef ki programımızın sonuna geldik. Bugünkü programda genel bir ifadeyle suyun yaşamımızdaki önemini ele aldık. Bununla birlikte dost nedir? Kime dost deriz? Dostluk kavramını hep beraber anlamaya çalıştık. Bütün dostluklar iyi bir şekilde ilerlemez. Bazen sarsılan, bozulan dostluklar da vardır. Ve bunlar yaşamın bir parçasıdır. İyi başlayan bir dostun aynı şekilde devam edeceğini umabiliriz. Ama bunu kimse garanti edemez. Bazen hüsranla, hayal kırıklığı ve aldatılma duygusuyla son bulan dostluklar da vardır. Hı hı. Ama bütün bu ihtimaller, bu durumlar dahi genel anlamda dostluk kavramını ortadan kaldırmaz. Evet, bunlar var ama bizlerin gerçekten iyi dostları da olabilir. Bizler iyi dostlar olabiliriz. Bizler Tanrı'yla bu dostluk ilişkisini kurabiliriz, yakalayabiliriz ve bu şekilde yaşayabiliriz. İnişli çıkışlı olmasına rağmen dostlarımız olmadığımızda bizim hayatımız çok mu düz ilerliyor? Çok mu sorunsuz, çok mu problemsiz? Kesinlikle değil. Ama her şeye rağmen dostluklarımıza, Tanrı'nın dostluğuna sıkıca sarılmalıyız diye düşünüyorum.
0: Evet, program süresi bitti. Ben çok üzülüyorum çünkü dost konusu en sevdiğim Hı-hı. konulardan Hı-hı. biri. İkimizin de değil mi? Hı-hı. Keşke bitmesin ama dediğin gibi bir sonraki programlarda bu konuyu tekrar ele alabiliriz. Hı-hı. Programımızı bitirirken bizlere ulaşabileceğiniz adreslerimizi vermek istiyoruz. Lütfen bir yere not edebilirsiniz. Kendinizden bahsedin ve değinmemizi istediğiniz konular varsa lütfen bize yazın. E-mail adresimiz umutkadınları@hotmail.com. Tekrar ediyorum, umutkadınları@hotmail.com.
1: Sevgili dostlar, bizlere mektup yazmak isterseniz mektup adresiniz de posta kutusu 5-34350 Beşiktaş İstanbul adresine yazabilirsiniz. Bir sonraki Umut Kadınları'nda görüşünceye kadar dost kalın, dostça kalın ve dostlarınızla kalın.
0: Hoşça kalın.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İsa doğruluğunu ona ait olanlara armağan olarak verir. İmanlılar buna sevinebilir. Tanrı senin günahlarını oğlunun kusursuzluğundan bakarak görür ve bizi kendisi kadar doğru ilan eder. Bu da şeytanı olduğu yerde durdurur. Bugün Pastor Lutzer'ın Efesliler kitabından aldığı Gözle Görünmeyen Savaş dizisine devam edeceğiz. Doğruluk zırhı üzerinde konuşmaya devam ediyoruz. Tanrı'nın doğruluğunu hiçbir zaman kendi kendimize elde edemeyiz.
2: Bu örneği daha önce kullanmıştım ama çok seviyorum. 1 milyon tane muzdan bir portakal elde edemeyiz. Şimdiye kadarki bütün insanların doğruluğunu alıp bir araya toplasak, Tanrı'nın doğruluğunun tek bir zerresine bile yaklaşamayız. Bugün kiliselerde kendi doğruluklarını oluşturmuş milyonlarca insan var. İyi olduklarını düşünüyorlar ve Tanrı'nın doğruluğu hakkında hiçbir şey bilmiyorlar. Şimdi Romalılar 3'e geri dönelim ve Tanrı'nın doğruluğu üzerinde konuşalım. Kutsal yazıların bu bölümü özel bir ilgiyi hak ediyor. Hak ettiği ilgiyi tam olarak verebileceğimizi sanmıyorum. Birkaç ay sonra aynı bölümden bir dizi halinde söz edeceğim. Tekrar ele alacağım ama bugün ele alacağımız konu çok önemlidir. Dikkat edelim. Romalılar 1'de Pavlus putperestlerin günahkar olduğunu kanıtlar. Romalılar 2'de kendini beğenmiş, kendi kendilerini doğru ilan eden Yahudilerin de günahkar olduğunu kanıtlar. Sonra Romalılar 3. bölüm 19. ayette hepimizin günahkar olduğunu vurgular ve şöyle der. Kutsal yasada söylenenlerin her ağız kapansın, bütün dünya Tanrı'ya hesap versin diye yasanın yönetimi altındakilere söylendiğini biliyoruz. Paulus şunu diyor. Bakın, doğruluğunuza güvenmeyin. Çünkü Tanrı'nın huzurunda susacaksınız. Söyleyecek hiçbir şeyiniz olmayacak. Çünkü sizin doğruluğunuz kabul edilemez. Şimdi tüm dünyanın Tanrı'ya karşı sorumlu olduğuna dikkat edelim. 20. ayette şöyle der. Bu nedenle yasanın gereklerini yapmakla hiç kimse Tanrı katında aklanmayacaktır. Çünkü yasa sayesinde günahın bilincine varılır. Yasaların bir yararı vardır. Bize günahlı olduğumuzu hatırlatır. Günahkar olduğumuzu gördüğümüzde bizim için umut vardır. Buna karşın kendimizi ne kadar doğru görürsek, Tanrı'nın doğruluğuna olan ihtiyacımızı görme olasılığımız o kadar azalır. Bu yüzden insanın doğru olduğunu düşünmesi çok aldatıcıdır. Ne kadar doğru olduğunu düşünürsen, Tanrı'nın doğruluğuna o kadar az ihtiyacın olduğunu düşünürsün. Şimdi 21. ayete dikkat edelim. Ama şimdi yasadan bağımsız olarak Tanrı'nın insanı nasıl aklayacağı açıklandı. Yasa ve peygamberler buna tanıklık ediyor. Tanrı insanları İsa Mesih'e olan imanlarıyla aklar. Bunu iman eden herkes için yapar. Hiç ayrım yoktur. Bugün Tanrı'nın doğruluğu. Tanrı'nın doğruluğuna sahip olduğunu bir düşünsene. Onun doğruluğunun aynına sahip olduğun için tabii ki Tanrı seni kabul eder. Kutsal kitapta doğruluk, yani Tanrı'nın doğruluğu, Tanrı'nın bir niteliğini ifade eder. O adildir, o kutsaldır, o sevgi doludur ve aynı zamanda yaptığı her şey doğrudur. Yaptığı her iş iyidir ve paktır, doğru ve dürüsttür. Sana iyi bir haberim var. Kendi yaşamlarımızda ve deneyimlerimizde kusurlu olsak bile Tanrı İsa Mesih aracılığıyla bize doğruluğunu aktarır. Müjdenin iyi haberi işte budur. 2. Korintliler 5'i çok severim. Tanrı günahı bilmeyen Mesih'i bizim için günah sunusu yaptı. Öyle ki Mesih sayesinde Tanrı'nın doğruluğu olalım. Böylece İsa hak etmediğini, yani bizim günahlarımızı aldı. Biz de hak etmediğimizi, yani onun doğruluğunu alarak aklandık. Biz onun doğruluğunu aldık. İsa çarmıhta öldüğünde günahlarımızı aldı, bu yüzden bazen buna büyük değiş tokuş denir. Biliyorsunuz, parantez içinde bazı teologlar Tanrı'nın masum birini cezalandırması ahlaka aykırıdır der. Arkadaşlar, İsa masum değildi. Günahlarımızı üstlendiğinde Tanrı tarafından suçlu ilan edildi ve günahlarımızı üstlendiği için Tanrı şöyle dedi. Şimdi Tanrı'nın doğruluğunu alabilirsin. Tanrı'nın kutsallık ve kusursuzluk standardı hesabına yasal olarak aktarıldı. Bunlar artık senin. Şimdi Tanrı'nın kutsallığının bazı özellikleri nelerdir ona bakalım. Öncelikle bunun karşılıksız bir armağan olması gerekir. 24. ayette ne dediğine dikkat edelim. İnsanlar İsa Mesih'te olan kurtuluşla, Tanrı'nın lütfuyla karşılıksız olarak aklanırlar. Tabii ki bir armağan olması gerekir. Düşünelim, bu bizim sahip olmadığımız bir doğruluktur. Çalışarak alamayız, çabalayarak kazanamayız. Tanrım, sen doğruluğundan biraz ver, üzerine ben benim doğruluğumla tamamlarım diyemeyiz. Hayır, o Tanrı'nın doğruluğu olduğu için bir armağandır. Armağan olmak zorundadır. Bu yüzden Tanrı'nın armağanı Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla sonsuz yaşamdır. Gururlu insanlarsak müjde bir tokat gibi yüzümüze çarpar, çünkü şöyle der: getirdiğin hiçbir şey kabul edilemez. Getirebileceğin tek şey ihtiyaçlarındır ve sen ihtiyaçlarını getirirken ben ihtiyaçlarını karşılayacağım. Bizim kurtuluşa olan büyük katkımız günahtır. Bizim yaptığımız tek katkı budur. Armağan Tanrı'nın doğruluğudur. Bugün burada olup zorlananlar İsa'ya inanıp inanmayacağını, ona güvenip güvenmeyeceğini merak ediyorsan, doğruluğu bir armağan olarak kabul etmeyi unutma. İşler değil. Tanrı için yaptıklarından etkilenme. Çünkü emin ol, o senin yaptıklarından etkilenmez. Büyük olasılıkla yakın arkadaşlarından da etkilenmiyor. Peki bu konuda ne diyebiliriz? Bu bir armağandır. Değiştirilemez bir doğruluktur. Değiştirilemez olduğunu nereden biliyoruz? Biliyoruz çünkü Tanrı'nın doğruluğudur. İman ettiğin zaman benim ve kilise tarihi boyunca herkesin aldığı doğrulukla aklanırız. Bu doğruluk Elçi Pavlus'un aldığı doğrulukla aynıdır. D.L. Moody'nin aldığı doğrulukla aynıdır. Billy Graham'ın aldığı doğrulukla aynıdır. Hepimiz aynı doğruluğu aldık. Yani sorun senin günahının büyüklüğü değil. Baba Tanrı'nın huzuruna diğer imanlılarla aynı şekilde kabul edileceksin. Diğer imanlılarla aynı ayrıcalıklara sahip olacaksın. Bu doğruluk günahımızın büyüklüğünden etkilenmeyen değişmez bir doğruluktur. Tabii ki iyi biri olmak kötü biri olmaktan ya da suçlu olmaktan daha iyidir. Ama günün sonunda önemli olan İsa'ya iman edip Mesih'in doğruluğunu alıp almadığımızdır. Değiştirilemez bir doğruluktur. Kalıcı bir doğruluktur. Bu doğruluğu aldığın zaman sonsuza kadar senindir. Cennete gidene kadar seninledir. Bazı insanlar Hristiyan yaşamının şöyle olduğunu düşünür. Günahlarını itiraf edersin, tekrar günah işlediğin zaman kurtuluşunu kaybedersin. Mesih'in doğruluğu elinden alınır ve baştan başlaman gerekir. Arkadaşlar, eğer buna inanıyorsanız, Hristiyan yürüyüşünüzün neresinde olduğunuz hakkında hiçbir fikriniz yok demektir. Bu çok belirsiz ve kafa karıştırıcıdır. Bir defasında ben kaçak bir Hristiyanım diyen bir adamla aynı uçağa bindiğimi hatırlıyorum. Bir kampa gitmiş. Kampta ona oradan ayrıldıktan sonra günah işlerse kurtuluşunu kaybedeceği söylenmiş. Buna inanan bir kilise pastörünün her pazar kurtulan kasabanın sarhoşuna şunu dediğini hatırlıyorum. Bir dahaki sefere kurtulduktan sonra seni vurmak zorunda kalacağız. Biliyorsun değil mi? En azından cennete gittiğinden emin olurum. Çünkü pazartesi günü tekrar sarhoş olup kurtuluşunu kaybedecekti. Arkadaşlar, İsa'ya iman ettiğinizde Tanrı o kadar radikal ve o kadar kalıcı bir iş yapar ki değiştirilemez. Seni kutsal kente kadar taşıyacaktır. O senindir. Günahlarımızı itiraf etmek zorunda mıyız diye sorabilirsin. Evet, tabii ki günahlarımızı itiraf etmeliyiz. Çünkü bu Tanrı'yla olan paydaşlığımızla ilgilidir. Ama duruşumuz, doğruluğumuz değişmez. Kaçtığımızda bile Tanrı'nın çocukları olmaya devam ettiğimizden emin olabiliriz. Tamam, şimdi insan doğruluğundan söz ettik. Tanrı'nın doğruluğundan söz ettik. Şimdi şu soruyu cevaplayalım. Nasıl uygulayabiliriz? Şimdi pratik doğruluktan söz ediyorum. Artık doğruluk zırhı hakkında konuşabilecek duruma geldik. Boyundan bele kadar olan kısmı örten bu zırh genellikle metalden yapılırdı ve çok ağırdı. Kalbi korumak için giyiliyordu. Paulus doğruluk zırhını giymemizi söylediğinde Tanrı'nın doğruluğunun yaşamlarımızda pratik bir şekilde uygulanmasından söz ediyordu. Bu doğruluğu yaşamlarımızda nasıl uygulayabiliriz? Bu arada Tanrı'nın doğruluğunu yasaya uygun şekilde almış olmamıza karşın neden hala şeytana uymaya bu kadar meyilliyiz? Tanrı öyle yapmıştır. Tanrı İsa'ya iman ettiğin zaman sonsuza kadar benim olursun der. Bize yasaya uygun olarak verilen Tanrı'nın doğruluğuna sahibiz ama yine de isyan edebiliriz. Bazı Hristiyanların oldukça kötü şeyler yaptıklarını biliyoruz. Çok kötü şeyler. Hristiyanlar olarak bizler bu hayatta şeytanın alanına girebiliriz ve girdiğimizde de hayatımızın en büyük zorluklarını yaşarız. Bir örnek vereyim. Diyelim ki bir Amerikan askerisin ve düşman topraklarına girdin. Sınırı geçmişsin ve bunun farkında bile değilsin. Ama sınırı geçip düşman topraklarına girdiğinde yakalandın. Geri dönme olasılığın var ama çok zorlu bir mücadele vermek zorunda kalırsın. Ayrıca düşman hakkında çok önemli bir ders öğrenirsin. Arkadaşlar, bazen işte bu yüzden kendimizi ruhsal savaşın içinde buluruz ve kendimizi içinden çıkması zor durumların içine sokarız. Tanrı bize öğretiyor. Sözün özü, günah her zaman kötü bir fikirdir. Günahı barındırırsak, günaha teslim olursak çok zor sonuçlar yaşamamız için Tanrı bu kararımızla birlikte belirli yargıların gelmesine izin verir. Bugün sizi teşvik etmek istiyoruz. Bu savaşın nedeni doğru olabilmemiz, kendimiz hakkında, Tanrı sözü hakkında, Tanrı'nın gücü hakkında başka türlü öğrenemeyeceğimiz yeni şeyler öğrenmemizdir.
3: Yedi bölümden oluşan Gözle Görünmeyen Savaş dizisinin üçüncü mesajı olan Doğruluk Zırhı adlı mesaja bugün devam ettik. Bir dahaki sefere Tanrı'nın zırhını giymenin pratik yolları üzerinde konuşacağız.

0: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Sonsuz bir hayat.
2: Gerçeği tanıt.
3: Radio Light.
1: 103.6.
3: 103.6 FM.
1: Radio Light.

0: Hoş geldiniz değerli Radyo Light dinleyicileri.
1: Hoş geldiniz.
0: Başka bir dünyadasınız. Hani böyle hayatımızda ufak tefek değişiklikler yaparsak gerçekten bir şeyler değişecek. Bunu anlatmaya çalışan bir programdayız.
1: Evet.
0: Evet, kişisel gelişim ama gençler, hep genç kalacak olanlar, asla yaşlanmak bilmeyenler. Bunların farkında olmak önemli diye düşünürüz. Bizim hayatımız değişti.
1: Evet.
0: Neden sizinki de değişmesin? Hmm. Ha tabii öyle, bunlar her yerde görüyoruz ama uygulamadığımız zaman bir şey değişmiyor. Ama bazen sadece ufak ufak bir şeylerin farkına vara vara vara kocaman okyanusları aşıyoruz. Ve bugünkü konumuz birazcık derin bir mevzu.
1: Kendimizi nasıl daha çok sevebiliriz?
0: Evet, kendini daha çok nasıl sevebilirsin? Gamzecik, o güzel girişlerinden şöyle bir dinleyelim, ondan sonra evet, başlayalım sorularımızla.
1: Evet, inanılmaz derecede eleştirinin, yargılamanın, hatta böyle nefret ve linç söylemlerinin baskın olduğu bir dönemde yaşıyoruz ne yazık ki. Etrafımızdaki bu olumsuz durum aslında bizi de etkiliyor tabii. Öncelikle biz de etrafımızdakileri ve kendimizi yargılamaya başlıyoruz. Her şeyde eleştirecek bir şey bulmaya çalışıyoruz. Bu da kendimizi acımasızca eleştirmemize, başarısızlıktan korkmamıza, dolayısıyla da atmak istediğimiz adımları da atamamamıza sebep oluyor. Bugün kendimizi sevmek hakkında konuşacağız. Kendimize daha iyi davrandığımızda ve kendimizi sevdiğimizde, yani kapılar açmak ve kendimizi motive etmek daha kolay olacak.
0: Evet, güzel bir giriş. Teşekkür ediyoruz. Gamze öğretmenimize. Şimdi bu her yerde aslında olan bir şey. Yani her yer bas bas bağırıyor. Kişisel gelişim, kişisel gelişim vesaire. Şimdi normalde mesela evlenmek istiyoruz. Çocuklarımız olsun istiyoruz. Ya da istemiyoruz. Ya benim hiç işim olmaz. Beni iş yerinde takdir etsinler. İşte terfi edeyim. Bunların hepsinin altında normalde onaylanma var. Bir yerde sevilme var. Hepsi dönüp dolaşıp kendimiz olarak kabul edilmeye, kendimiz olarak sevilmeye geliyor. Neden? Takdir edilmeye geliyor. Yaptığımız işlerin işte doğru bir şekilde tepki almasıyla, yani şöyle, aa evet bunu güzel yaptın, ya da evet bu harcadığın emekler sayesinde şu şu şu başarıldı burada, dolayısıyla seni tebrik ediyoruz gibi şeyler bizi mutlu ediyor. Hepimiz biliyoruz kendimizi sevmemiz gerektiğini. Ama ben topluma baktığım zaman bu kadar kişisel gelişim ve psikoloji merakının arasında kimsenin öyle çok da kendini sevmediğini görüyorum. Nereden görüyorum bunu? Birincisi, sürekli olarak başkalarının düşünceleriyle hareket eden, sorgulamayan, yeter ki o kızmasın, olay çıkmasın diye normalde mutsuz olmaya razı ve hani çok da ben önemli değilim modunda annelere bakıyorum. Diyorum ki 3 dakikaya nefes çalışması yapacağız günde. Diyor ki vaktim yok. Yani yarım saat sabah sayfası yazmayı bırakın, 3 dakikaya vaktim yok diyor. Vaktim yok değil. Normalde çocuk kalkıp kendisi suyunu alabilir. Oradan kalan 3 dakikada nefes çalışması yapabilirsin. Çünkü sen de değerlisin. Çünkü anne de kendi mutlu olduğunda çocuğu daha mutlu edecek. Bu sadece annem işte arkadaşıyla alışverişe gitti hani diyenler için değil. Tamamen kendimizi sevdiğimiz için kendimizi besliyoruz. Ve gençler, değerlisiniz. Sınavda kaç alırsanız alın, değerlisiniz. Bu demek değil ki her şeyi bırakacaksınız. İleride geriye düşmeyesiniz, mutsuz olmayasınız diye bütün bunlar yapılıyor. Yani o yüzden sınavlara giriyorsunuz. Eğer çok alakasızmış gibi geliyorsa da size o dersler, aslında beyninizde nöron bağlantıları kuruyor. Ve bunlar değerli şeyler. Öğrenmeyi öğreniyorsunuz. Beyniniz nasıl hani daha böyle hızlı çalışır, nasıl işte ileride iş hayatında da bunları kullanacaksınız. Bu bağlantıları kuruyorsunuz. Değerlisiniz, önemlisiniz ve seviliyorsunuz. Biz çok çok böyle sevdiğimizi galiba belli edemiyoruz. Kendimizi nasıl daha çok sevebiliriz?
1: Evet.
0: Var mı soruların? Çılgın sorularına geçelim.
1: Tabii ki. Sen kendini seviyor musun öncelikle?
0: Ben kendimi beğenmiş biri değilim ama kendimi çok seviyorum. Yani bakıyorum bazen mesela bir şey yapamıyorum. Diyorum ki yapamadı bugün Nisancık. Ne yapalım, bugün de uyusun. Yapacak bir şey yok yani. Sen seviyor musun?
1: Evet, yani eskiden mesela kendime kızdığım taraflarım oluyordu işte. Şunu neden yapamıyorum, bunu neden yapamıyorum vesaire gibi. Artık bunun da bir işe yaramadığını sonra fark ettiğimde dedim ki ya ben de böyleyim yani, ben bunu yapabiliyorum ya da ne bileyim işte sakarım diyelim ki ya da işte bir konuda inatçıyım, ben de böyleyim deyip kendimi, bu taraflarımı sevmeye başladım.
0: Olduğumuz gibi kabullenmek ayrı ama bir de şöyle bir şey var. Ne yapayım, bana ne, ben de böyle değil de bazen o şeyler değişebiliyor, şifalanabiliyor. Evet, evet. Yanlış anlaşılmasın. Şimdi Gamze mesela kendine kızıyordu, niye ben öğrenemiyorum? Sonra şunu fark etti. Demek ki benim daha uzun süreye yayarak yavaş yavaş çalışmam lazım. Hı-hı. Ve bu şekilde çalışmaya başladı. Önemli olan kendimizi tanımak. Evet. Başka diğer sorumuz var
1: en
0: mı?
1: En çok hangi özelliğini seviyorsun?
0: Ya sen de çok zor sorular soruyorsun. En çok hangi özelliğimi seviyorum? Genelde vazgeçmememi. Bazen böyle vazgeçip hani bıraktığım zamanlar da oluyor bazı şeyleri. Çünkü bazen de vazgeçmek gerekir. Hani iki günmüş falan şöyle bir kabuğuma çekildikten sonra tekrar normal halime geliyorum. Yani ve daha böyle iyimser hale gelebiliyorum yani. Genelde iyimserim. Ya evet evet, tamam, bunu sevdim. Sen neyi seviyorsun çok kendinde?
1: Bilmem, şu anda bilmiyorum şu anda.
0: Hep bilmiyorum.
1: Yo, önceki bak, daha şeyde cevabımı verdim.
0: Hadi bakalım.
1: O yüzden tamam, şu anda böyle bir hakkı sahip olabileceğimi düşünüyorum.
0: Hadi bakalım, geç o zaman bir sonraki soruya.
1: Evet,
0: sonra
1: başkalarının
0: araya
1: bu arada siz kendinize sorun tabii ki lütfen. Siz hangi özelliğinizi seviyorsunuz? Sadece biz değil yani. Yani biz kendimizden bahsederken siz hangi özelliğinizi seviyorsunuz? Bunu kendinize sorun lütfen. Ve başkalarının hiç sevmediği ama senin sevdiğin bir özelliğin var mı?
0: Belki bu arada biz böyle düşünürken lütfen siz de düşünün. Başkaları sevmiyor olabilir ama benim sevdiğim bir. Neden bu kadar çok pembe giyiyorsun? Bu kadar pembe giymem bazen tuhaf gelebiliyor herkese. Bana kalsa bundan sonra tek bir renk olacak, hangi rengi seçiyorsun deseler pembeyi seçerim. Ve hiç umurum değil, baştan aşağı pas pembe giyinebilirim. Her yerde pas pembe olabilir. Bir de belki bilmem, bazen çocuksu olmam ya. O olabilir. Millete tuhaf geliyor olabilir. Ama ben böyle hoppada zıppada da. Senin var mı?
1: Var. Şükretmek konusunda galiba. Hatta bazen çok dalga geçerler. Ama bence iyi bir şey bu. Yani en azından beni kişisel olarak mutlu eden bir şey. Ve gerçekten de şükrettikçe de çoğalan bir şey. O yüzden şükretmek güzel. Bunu seviyorum.
0: Mesela diyelim bazen insanlar var. Bir konuda gerçekten yeteneği yok. Ama ısrar ediyor. Hayır, ben ünlü bir işte popçu olacağım. Pop müzik söyleyeceğim. Tamam ama yeteneğin yok. Ama kabullenmiyor. Hayır, evet, diyor bu sefer. Ben el alemin ne dediğini aldırış etmeyeceğim. Tamam, etmeyeceksin de. Önce bir gözünü açıp kendine de bakman lazım yani.
1: Evet.
0: Böyle ekstrem durumlar olmadığı sürece, saplantı olmadığı sürece. Kendinize bakın. Neyi iyi yapıyorum, neyi kötü yapıyorum. Geliştirmek istediğiniz yanları geliştirin. Ama normalde bazen öyle durumlar oluyor ki gerçekten de normalde siz doğru olanı yapıyorsunuz. Ama 9 kişi ona yanlış diyor, diyor o yanlış gibi oluyor. Çoğunluk demokrasisinin öyle bir dezavantajı var. 9 kişi yanlışı söyleyebilir.
1: Evet, katılıyorum.
0: Hadi bakalım kısa bir ara verelim, ondan sonra
1: evet, bir
0: sorularla geri dönelim.
1: Ondan sonrasında tekrardan devam edelim. Bu arada siz bugünkü konumuzla alakalı sorularınızı, yorumlarınızı lütfen bizle paylaşın, bize yazın. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com aradan sonra buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Light dinleyicileri, bugün kendimizi nasıl daha çok sevebiliriz diye konuşuyoruz. Neden kendimizi sevmemiz gerekiyor?
1: Çünkü kendimizi sevmeyi öğrenmezsek başkalarını da sevmeyi öğrenemeyiz. Ve bu böyle bir kısır bir döngü halinde mutsuzluğa doğru gider diye düşünüyorum. Sence?
0: Evet, mutsuzluğa gider. Aslında tek şeyi bu.
1: Evet.
0: Yani birincisi kendimiz... Yani biz insanlar olarak sevilmek isteyen insanlarız yani. Ama sevmezse de sevmesin değil. Kendi yaptığımız şeyden de hoşnut olmak istiyoruz.
1: Hı-hı.
0: Hoşnut olmak isteyince şöyle bir şey oluyor. Bizi diyelim ki kendimize değer vermiyorsak başkası bize neden değer versin?
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Aynı şey para için de söylüyorlar. Normalde finansal, bireysel finanstan bahsetmiştik ya.
1: Hı-hı.
0: Finansal gelişme için... Bireysel olarak söyledikleri ilk şey şu, paraya değer veriyor musun? Değer vermediğin bir şey sana gelmez.
1: Evet.
0: Ve diyorlar ki önce parayı böyle buruşuk buruşuk cebinde acayip ucuyup bir şey gibi taşıma, doğru düzgün cüzdanında katlamadan, hani paraya eziyet etmeden, buruşturmadan taşı değerli bir şey olarak ve onu onun için şükret, teşekkür et. Bu para sevmek böyle para göz, ooo daha çok para falan gibi bir şey değil. Olduğu kadarına şükürle, sevinçle yaklaşabilmekle alakalı. Aynı şey kendimiz için de geçerli. Kendimizi sevmezsek nasıl gelişeceğiz? Nasıl çoğalacağız? Çoğalmaktan kastım çocuklarımız olsun değil. Nasıl gelişeceğiz? Nasıl büyüyeceğiz? Kendimizi severken yaptığımız şey, olumlu yanlarımızı, olumsuz yanlarımızı ayırt edebilmek. Olduğumuz gibi kendimizi kabul edebilmek. Buradaki en önemli şey şu. Kendimizde sevdiğimiz özelliğimiz ne deyince biz söyleyemiyorsak, demek ki kendimize hiç içimize bakmamışız. Annelere, ailelere sorun, kendinizde en sevdiğiniz şey ne? Çocuklarımı iyi yetiştirdim. Tamam, bunlar çocuk, kendinde sevdiğin şey ne? Hep sürekli olarak başka kendimize adadığımız yerlere dağılmadan da bir bakmamız lazım. Ya da kendinizde sevdiğiniz şey sınavdan yüksek not almak mı? Bunun yerine belki hedeflerime ulaşmak için organize olabiliyorum. Daha mantıklı bir cümle mesela.
1: Hı hı.
0: Zamanımı doğru değerlendirebiliyorum. Daha mantıklı bir cümle. Çünkü olur da sınavdan bir şey olup düşük not alırsanız sevilmeyecek misiniz?
1: Evet. Çoğunlukla galiba böyle yetiştik diye düşünüyorum.
0: Peki o zaman nasıl başarısızlıklarımızı analiz edip de başarıya çevireceğiz? Sadece bir başarısızlık, bir felaket olarak görülüp üzeri kapatılır o zaman. Çünkü bir travma olacak ve artık biz onunla ilgilenmek bile istemeyeceğiz. Ama kendimizi seversek davranışlarımız değişir bir olumsuzluktan sonra. Diyelim bir başarısızlık yaşadık. Hani kişisel gelişimde sürekli deniyor ya, evet işte düş, 4 kere düş, 5 kere kalk. Yine düş, yine kalk, yine düş, yine kalk. İlkinde aslında ayaktasın. Normalde 4 kere düşünce 4 kere kalkman lazım. Neyse. Ama laf böyle yani. Netice itibariyle kalkacak gücü nereden bulacağız kendimizi sevmiyorsak? Başarısızlığı kabul edebilmemiz için, başarılı olmak için başarısızlıktan korkmamamız gerekiyor. Başarısızlıktan korkmamamız için şunu diyebilmemiz lazım. Bugün kötü günümdeyim, bugün yapamadım diyebilmek gerekiyor. Bu da kendimize hoşgörü gerektiriyor. O hoşgörü de sevgi gerektiriyor. O yüzden kendimizi sevmemiz gerekiyor. Hani yoksa böyle sevgi pıtırcığıyız biz, işte hadi kalpler yapalım birbirimize diye değil. Ve soruyorum değerli dinleyici, kendinde en sevdiğin 3 özelliği söyle bana. 3 özellik. Kendin hakkında yazacak olsan,

0: başardığı şeyleri şunu yapabildim, bunu yapabildim söyleyebilmesi gerekiyor. Tam tersini sorduğumda da onun içinde sakinlikle yani ve yine sevinçle, esenlikle, mutlulukla, nasıl diyeyim, huzurla durabilmek lazım. Nisan, en sevmediğin yanın ne? Mesela. En sevmediğim yanım ne olabilir? Sabırsız olabilirim belki. Ya da bazen çok üşengeç olabiliyorum. Kendi konumla alakalı şeyler de değil ama mesela ne bileyim evi temizlemekle alakalı üşengeç olabiliyorum. Çünkü ev hanımı değilim normalde. Ve bunda da kendimi seviyorum. Evet tamam Nisan, biliyorum üşengeçsin ama seni motive edeceğiz. Kendinizi sevin. Bir sonraki maddeye geçelim.
1: Evet, kendimizi sevmek neden önemli dedik ve kendimizi sevmek narsistlik midir? Dedim, biraz bu tarafa bakabiliriz.
0: Kendimizi sevmek narsistlik değildir. Kendimize aşık olmak gibi bir şey narsistlik. Narsistlik çok uç noktadır. Çizgi filmlerde falan da hep böyle gösteriliyor ya, aynaya bakmış. Ne kadar güzelim falan diyor. İşte öyle aynanın karşısına geçip de ayna ayna söyle bana benden güzeli var mı durumuna geldiysek bu hastalıklı bir şey. Kendimizi sevmek, başarısız yönleri de görebilmek ve başımıza bir şey geldiği zaman da mesela en güçlü yanınızı düşünün. Diyelim ki çok güzel, çok yakışıklısınız. Ya da diyelim ki kariyeriniz çok yüksek ya da okulun en iyi öğrencisisiniz vesaire. Bu olmadığında da sevmekten bahsediyorum.
1: Evet.
0: Diyelim ki öyle bir şey oldu ki bütün yüzünüzü bir anda yaralar, bereler kapladı. Ya da bir anda bir şey oldunuz. Güzel gözükmüyorsunuz o an için. Sevmeyecek misiniz kendinize? Öyle bir gününüze geldi ki sıfır aldınız sınavdan. Bitti mi yani kendinize olan sevginiz?
1: Katılıyorum. Bir araya girip ondan sonra devam edelim istersen.
0: Hadi bakalım.
1: Evet, bölünmesin çünkü. Bu arada dediğimiz gibi siz kendinizi sevmenizle ilgili ya da sevme ile ilgili paylaşmak istedikleriniz varsa lütfen bize yazın. Baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz. Radyo Life'dasınız. Evet. Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün kendimizi sevmekten bahsediyoruz. Çünkü başarısızlık yaşadığımızda tekrar kalkabilmemizi, kendimizi motive edebilmemizin en önemli yollarından biri bu. Kişisel olarak gelişebilmemizin en önemli yolu bu. Vesaire vesaire. Dedik ki kendinize sevdiğiniz 3 özellik nedir? Başkalarının sizde sevmediği ama sizin sevdiğiniz 3 özelliğiniz nedir? Var mı aranızda diyen, ya ben çok gıcık bir insanımdır, şöyle şöyle yaparım falan. Ve düşünün, normalde kötü olan ama kendinizde sevdiğiniz 3 özelliğiniz. Nedir?
1: Lütfen düşünün.
0: Mesela bana diyorlar ki işte geveze, çok konuşuyor. Evet. Yani gevezeyim ama çünkü benim anlatacaklarım var.
1: Evet.
0: Çok şey okudum ve şimdi benim hayatım değişti ve herkesin hayatı değişsin, herkesin hayatı daha güzel olsun istiyorum.
1: Evet.
0: Evet. Sizde var mı böyle bir şey?
1: Var mı?
0: Var mı sende mesela? Kötü bir özellik ama sen seviyorsun.
1: Yani inatçılığım galiba. Zaman zaman bazı konular için bu sıkıntılı olabiliyor. Ama bazen de kararlılık konusunda da iyi bir şeye dönüşebiliyor.
0: Tabii Gamze'nin inadı...
1: Kimileri için kötü olabiliyor, kimileri için iyi olabiliyor.
0: Ben çünkü mesela o gün o şey yenecekse o şey yenmek zorunda. Yenmeyecekse yenmeyecek kesinlikle. Hani açlıktan ölsek, zafiyet geçirsek yine yiyemeyiz onu. Yani bir yere gidilmeyecekse böyle şey gibi oluyor gerçekten. Hani gösterilir ya çizgi filmlerde, boğalar ayaklarını böyle yere sürtüyor, gitmiyor. Böyle çekiyorlar çekiyorlar, gelmiyor falan. Öyle bir hale geliyor. Neyse, şikayet etmiyoruz. Seni bu şekilde seviyoruz. Sen de kendini
1: evet,
0: bu şekilde seviyorsun.
1: Bu şekilde seviyorum.
0: Çok güzel. Var mı başka soru?
1: Evet, kendimizi daha çok sevebilmek için neler yapabiliriz? Aslında birazcık artık bunun üzerine konuşabiliriz.
0: Evet, kendimizi daha çok sevmek için önce tanımamız lazım. Tanımadığımız bir şeyi sevemeyiz.
1: Evet.
0: Başlangıç bu. Aslında bizim bu programda yapmaya çalıştığımız, tabii ki kariyerle, onunla bununla alakalı, iletişimle alakalı bir sürü bölüm yapıyoruz. Hı-hı. Ama kişisel gelişim kısımlarında yapmaya çalıştığımız şey şu, kendinize sorular sorun. Hı-hı. Hani size diyoruz ya, seni en çok mutlu eden şey ne? Her şey mümkün olsaydı ne yapardın falan filan, kendine neyi seviyorsun? Bunların amacı kendinizi tanımanız. Yani bilmemiz gerekiyor. Ben neyi ne kadar yapabiliyorum, neyi ne kadar yapamıyorum, neyi seviyorum, neyi sevmiyorum. Bunları bilmezsek biz neyi seveceğiz kendimizi tanımazsak? Tam olarak bizim karşımızda ne var ki? Bedensel farkındalık çalışmalarında her yerimize dokunuyoruz, dokunuyoruz. Bakıyoruz, teşekkür ediyoruz mesela işte parmağımıza, kolumuza, elimize. Normalde nasıl duruyoruz, neredeyiz, nasıl görünüyoruz? Her hareketimizde sadece aynanın karşısına baktığımız halimiz değil ki normal halimiz. Ve önce kendimizi tanımamız lazım. İkincisi, olumlamalar.
1: Evet, günlük olumlamalar.
0: Olumlamalar ve onaylama sözleri. Hı-hı. Şimdi, olumlama olarak size genelde işte aynanın karşısına geç ve kendine 3 kere ben çok güzelim, ben çok güzelim, ben çok güzelim de gibi şeyler söyleniyor. Evet, doğru. Çünkü öyle kabul ediyor. Ben bunu şükrederek yapıyorum. Güzel olduğum için şükrediyorum. Güzel olduğum için şükrediyorum. Çünkü o zaman beyniniz, aa evet ben güzelim, bir de bunun için şükrediyorum, teşekkür ediyorum neticede olarak algılıyor. Evet, doğru. Bu bir yöntem. Ama aynı zamanda şu da bir yöntem. Evet, şu sınavı geçtik ya da bugün dün çalıştığımdan yarım saat fazla çalışabildim. Kendimi ödüllendirebilirim bunun sonunda. Bu ödülün çok büyük bir şey olmaması da lazım tabii ki. Sonuçta yarım saat fazla çalıştım diye de gidip kendime ne bileyim ben araba almayayım yani, değil mi? Yani abartmamak lazım. Ama nasıl ki liderler konusunda konuşurken, yöneticiler konusunda konuşurken dedik ki çalışanların yaptıklarını takdir etmek. Lider, iyi bir lider olmanın en önemli gereklerinden biri. Aynı şey kendimiz için de geçerli. En son kendini ne zaman takdir ettin?
1: Sınava çalışamamıştım ama yine de bazı kısımlarına birazcık, yani yeterli değildi ama yine de bir kısmını çalışabildim ve oraları yazdım, hatırladım yani. O zaman yani en azından bu kadarını yapabildim dedim mesela kendime.
0: En azından kaçmadın, yüzleştin evet, onunla. Çünkü kendini seven bir insansın. Çünkü normalde aslında kötü bir öğrenci değilsin, sadece o zaman çalışamadın. Kendimizi hoş görün.
1: Kesinlikle.
0: Kendinizi tebrik edin. Bugün 10 kelime ezberlediğim için yabancı dil öğreniyorsanız kendimi tebrik ediyorum. Ben bugün zamanımı doğru bir şekilde değerlendirebildiğim için kendimi tebrik ediyorum. Ne bileyim, bugün kendime iyi baktığım için şunu yedim, bunu yemedim, şunu işte çok su içtim, şöyle yaptım, böyle yaptım, kendimi tebrik ediyorum. Kendinizi tebrik edecek şeyler bulun. Evet. Ve bunların başkasının iradesiyle alakalı olmaması gerekiyor. Yani şöyle bir şey değil. Bugün öğretmenim bana aferin dediği için kendimi tebrik ediyorum değil. O öğretmenle alakalı. Siz bugün şu derste başarılı olduğum için kendimi tebrik ediyorum. Bugün ilk yabancı dilde cümlemi kurduğum için kendimi tebrik ediyorum. Basit şeyler de olabilir. Bugün sabah kalktığımda yatağımı topladığım için kendimi tebrik ediyorum.
1: Bugün mutlu kalktığım için.
0: Bu da tebrik edilir bir şey.
1: Evet.
0: Mutlu uyanabilmek güzel bir şey.
1: Evet.
0: Uyanmak başlı başına yani çetin bir iş.
1: Memnun olmak da gerçekten, yani onu fark ettim. O bile gerçekten önemli. Mutlu olmak için, kendimizi sevmek için.
0: Aynen öyle.
1: Evet. İçimizdeki olumsuz sesi susturabiliriz.
0: Evet.
1: Mesela.
0: Bir yandan olumlu olanı beslerken bir yandan olumsuz olanı kırpmamız gerekiyor. Hı-hı. Mesela hani böyle klasik vardır ya, bardağın yarısı dolu yarısı boş mevzusu. Hı-hı. En azından ortada bardak var. Yani Gamze diyor ki hani sınav, hı-hı, çalışamamıştım ama birkaçını yapabildim. Dolu olan tarafını görüyor. Şöyle, hı-hı, diyebilirdi. Yapamadım ya. Hı-hı. İşte 10 soru vardı, 8'ini yapamadım. O yapabildiği 2 tanesini görüyor diyelim. Hı-hı. Ve bunu geliştiriyor. Bir dahakine belki daha, yani fazla yapacak. Hı-hı. Çünkü buradan ne anladı? Kendini seviyor ve daha fazla çalışması gerektiğini anladı. Çok güzel. Bunun için bir plan gerçekleştirdi. Hı-hı. Ve bu planda günde 6 saat çalışmak yok şu an için. Çünkü düzenli olarak çalışıyor ve daha az gerçek çalışsa gerçekçi oluyor ve yapabilecek. Hı-hı. Ve bir yandan birileri şimdi ona dese ki sen zaten yapamıyorsun, sen bırak. Hı-hı. Bıraktı mı? Hayır.
1: Evet.
0: Bir, bırakmadığı için, pes etmediği için onu tebrik ediyoruz. Hı-hı. O da kendini tebrik etsin. İkincisi, hala çalışıp hani tamam yapamadığını kabul edip çalıştığı için de tebrik ediyoruz.
1: Vazgeçmemek.
0: Hem vazgeçmenin hem de tam tersi başarısızlığın üstüne, yani dümdüz durdun, savundun, bir de saldırıya geçtin, üstüne yürüdün. Hayır, ben bunu yapacağım diye.
1: Hı hı, evet.
0: Ama kendini yine seviyorsun, kendini yıpratmadın. Hı hı. Değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi bir ara verelim, sonra başkalarının işte şunu yapamıyorsunları üzerine konuşalım.
1: Evet. Bu arada sizler de bize lütfen yazın. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonrasında buradayız. Looking forward to that feast.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş
0: Radyo Light'tasınız hala ve başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün kendimizi neden sevmeliyiz? Ondan bahsediyorduk ve sevmek için, hani o sevgiyi geliştirmek için neler yapmamız lazım, bunlardan bahsedeceğiz. Neden sevmemiz gerekiyor dedik ki başarımız. Başarısızlıklardan sonra yeniden ayağa kalkıp devam edebilmemiz, dolayısıyla da daha başarılı olmamız buna bağlı. İkincisi, başkalarının da bize değer vermesi buna bağlı. Hayattan aldığımız alma verme dengemiz buna bağlı. Sağlıklı ilişkiler buna bağlı. Sağlıklı zaman yönetimi bile buna bağlı. Finansal yönetim buna bağlı. Her şey aslında öncelikle kendimizi sevmemize bağlı. Ve dedik ki ilk başta kendimizi tanımamız gerekiyor. Zayıf yönlerimizi kabul edip zayıf yönlerimizle de kendimizi sevmemiz gerekiyor. Böyle gurur, hayır canım ben işte gayet de başarılıyım yapmamamız lazım. Yo, ben gayet aslında güzel yapıyorum da yapmamamız lazım. Başarısız olduğumuz yeri de kabul edip başarılı hale getirebiliriz. Ama kabullenmezsek o başarısızlık bizim içimize ukde oluyor ve zaten dışarısı tarafından görünüyor. Sonra dedik ki kendimizi olumlayacağız. Evet, ki sağlıklı olduğum için, gülebildiğim için şükrediyorum. Kendinizle alakalı şükredecek, kendinizi sevecek şeyler bulun. Ve evet, olumlamalar söyleyin. Ve başarılarımızı kendimizle tebrik edelim. Evet, bugün dünden daha iyi durumdayım. Gerçekten. Değil mi? Çok şükür. Yani gayet güzel bir şey. Bunun için kendimizi takdir edelim. Sanki kendi kendimizin yöneticisiymişiz gibi. Kendimizi terfi bile ettirebiliriz. Kendimi genel Nisan müdürü olarak gerçekten atayabilirim. Daha sonrasında dedik ki başkalarının söyledikleri kötü şeyleri, o vesveseleri içimizden atmak. Çünkü bir işe başladığınızda yapamayacaksın. Yapamayacaksın. Sen zaten ne zaman başarabildin ki? İşte şunda da bak başarısız olmuştun falandır filandır. İçimizde vesvese dediğimiz, hani gereksiz, evet, anlamsız.
1: Ya da bunu da yapsan ne olacak gibi, yani sizin cesaretinizi kıran, isteğinizi azaltan şeyler de olabilir gerçekten.
0: Aynen öyle.
1: Evet.
0: Birincisi, bunlara dur dememiz lazım. Kendi içimizden gelen olumsuz seslere. Bu neden oluyor? Çünkü beynimiz konfor alanından çıkmak istemiyor. Bunun nedenini bilirseniz çok rahat kontrol edersiniz. O yüzden de siz hayır ben bundan sonra şunu yapmıyorum, böyle davranacağım dediğiniz zaman beyin diyor ki yok yok, eski hal daha iyiydi, yani ne gerek var, yapamazsın. Ama öyle bir şey yok, yapabilirsiniz. Dolayısıyla önce size kötü kötü şeyler söyleyen sesi susturmanız lazım. Neden? Geçelim bir adım sonrasına. Şöyle bir şey var, başkalarının bizim hakkımızda ne dediğiyle alakalı olan kısmı.
1: Evet.
0: Eğer
1: tam olarak
0: biz zaten içimizde kuruntu varsa, zaten kendimizden emin değilsek, başkalarının dediği şey, olumsuz şeyler, bizim o adımı atmamızı engeller. Bittik biz. Zaten tam emin değiliz, bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bir de birileri olumsuz şeyler söyledi, yıkılırız. Ama eğer bizim içimizde o acabalar yoksa, o zaman ne olur? Başkaları bir şeyler söylediği zaman, hayır deneyeceğim, şöyle şöyle mantıklı açıklamalar yapabiliriz ya da buna aldırış etmeyiz.
1: Evet.
0: Hayatımızda keşkelerimizin olmaması buna bağlı. Keşke yapsaydım yerine hem iyi ki'lerimiz olsun, hep öyle denir ya, iyi ki yaptım. Bir de rağmen yaptımlarımız olsun.
1: Evet, gerçekten çok önemli.
0: Mesela diyebilirler ki sen işte buna uygun değilsin. Usain Bolt. Yani normalde biliyorsunuz dünya rekortmeni, demişler ki sen kısa mesafe koşamazsın. Çünkü boyun uzun. Ondan sonra o da demiş ki boyun uzun muydu? O orta mesafe koşucusu mu oluyor? 200 metre kısa oluyor ya. Düşündüm, benim için 100 metre herhalde daha kısa, daha iyi diye. Her neyse. Ondan sonra yapamazsın diyorlar normalde. O da diyor ki yaparım ve çalışıyor. Çünkü kendinden emin. Ve bütün antrenörlerin vesairelerini yapamazsınına karşın o sonuçta bu şekilde yapabileceğini biliyor, kendini tanıyor ve ona göre çalışıyor ve yapıyor. Dünya rekortmeni oluyor. Benedict Cumberbatch'e örnek vermiştim daha önce. Tiyatrocu zaten. Gidip de oyuncu olmak istediğinde profesyonel kast direktörleri vardır ya, kast ajansları vesaire. Gidiyor oraya başvurmak için, diyorlar ki sen çok çirkinsin. Baya baya çirkinsin
1: çok
0: diyorlar.
1: Çok enteresan.
0: Oyuncu olamazsın, sinemada, ekranda güzel görünmezsin diyorlar.
1: Çok ilginç.
0: Ve o buna işte rağmen, çünkü kendini seviyor, Çünkü kendinden emin. Çünkü dediğimiz gibi kendi içindeki o yapamazsın, o kuruntuları, o lafları susturmuş. O yüzden ona yapamazsın dendiğinde hayır yapabilirim diyor. Kendini de tanıdığı için. Bu boş bir özgüven değil. Ve şu anda biliyorsunuz nerede olduğunu sinemada. Dolayısıyla bunların hepsi adım. O da muhtemelen düştüğü oldu, kalktığı oldu, başarısız olduğu oldu, reddedildiği oldu. Ona rağmen onun yaptığı şey daha çok çalışmak. Şu anda aynı kişiye bakarsak, evet çok ünlü filmlerde oynuyor sinemada, bu ayrı mesele, ama tiyatroya da devam ediyor. Bu kişinin şımardığı, narsist olduğu, işte dedin ya hani kendimizi sevmek vesaire, evet, narsistlik mi? Hı hı. Kibirli olduğu, gururlu olduğu vesaire vesaire anlamına da gelmiyor. Hı hı. O sadece kendine bir hedef belirliyor, bir hareket planı oluşturuyor, evet, ve bu ulaşılabilir bir şey. Hani smart bir hedef nasıl konur? Zekice hedefler koyma bölümünde anlatmıştık bunu. Evet. Bunu yapıyor ve daha sonrasında da sadece şuna bakıyor. Ben bugün ne adım attım? Attım. Kendisini tebrik ediyor, bir adım daha atıyor vesaire. Bu böyle gidiyor. Çünkü kendi planları var, kendi hedefleri var. Eminim şu anda da etrafındaki kişiler, neden hala tiyatro yapıyorsun ki? Zaten yani çok ünlü bir sinema oyuncususun diyordur. Amerika'ya neden taşınmıyorsun ki diyorlardır. Çünkü neden? Çünkü o kendini bu şekilde seviyor. Ve bu vesveseleri durdurmamız lazım. Hadi bir ara verelim. Ondan sonra son bölümümüze geçelim.
1: Evet, bu arada bize yazabilirsiniz. Farklı konu fikirleriniz, bugünkü kendimizi sevmekle alakalı sizin paylaşmak istedikleriniz varsa bize yazabilirsiniz. Baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan

0: Tekrar hoş geldiniz. Radyo Like'tasınız. Işık saçan dinleyicilerimiz. Değerlisiniz, önemlisiniz. Evet, gençler, hep genç kalanlar. Asla yaşlanmak bilmeyenler. Bu bir kişisel gelişim programı. Özellikle gençler için tabii ki. Ama şöyle bir şey hatırlıyorum. Daha önce de belki paylaşmıştım. 105 yaşında İngiliz bir hanımefendiyle röportaj yapıyorlar. Bu gençliğinizi, işte fitliğinizi neye borçlusunuz diye soruyorlar. Ve diyor ki 90 yaşında başladığım yogaya borçluyum. Buradaki olay yogayla alakalı değil. Evet. 90 yaşında yaşlıyım ben. Elimi eteğimi çekeyim artık diye düşünmemiş.
1: Benim ne haddime artık ulumu eleyip de eleğimi asmam gerekiyor diye düşünmeyip.
0: Yeni bir hayata başlamış. Evet. Ondan sonra 15 sene sonrasında da böyle bir röportaj veriyor. Dolayısıyla eğer biz hep gençler diyoruz ama siz diyorsanız ki aman biz artık bir şey değiştiremeyiz. Hayır, her şey değişir. Kariyer de her yaşta değişir. Hayat da her yaşta değişir. Her zaman yeniden başlama şansımız var. Yeter ki önce kendimizi sevelim. Bugün bundan bahsetmiştik.
1: Evet.
0: Dedi ki kendimizi tanıyacağız. Kendimizi onaylayacağız. Hı-hı. Başarılarımızı da kendimizi tebrik edeceğiz. Kendini sevmek narsistlik değildir. Başarısızlıklarımızı kabulleneceğiz. Hı-hı. Başarısızlıklarımızı başarıya dönüştürmek için yine kendimizi seveceğiz. Ve hedeflerimiz, hareket planlarımız olacak. Ondan sonra dedik ki kendi içimizdeki yapamazsın kuruntularını susturacağız. Ama bunu boş boş bastırarak susturmayacağız. Bizim hareket planımız olacak. Bir yandan kendimizi geliştiriyor olacağız. Yani arkası dolu. Daha sonra dedik ki dolayısıyla kendimizden eminiz. Kendimizi geliştiriyoruz. Kendimizi seviyoruz. Hı-hı. Başarısızlığı kabullenebiliyoruz. Bizim için bir öcü değil başarısızlık. Dolayısıyla adım atabiliriz. O zaman dedik ki toplum ne derse desin. Dışarıdan gelen olumsuz şeyler bizi artık ilgilendirmiyor. Evet. Benedict Cumberbatch'i vermiştik örnek olarak. Evet. Ona da yapamazsın dediler ama o yaptı. Hı hı. Yapmasına sebebi sadece hani narsistçe ben iyiyim demesi değil. Çünkü çalışıyordu. Çünkü kendinden emindi.
1: Çünkü gerçekten istemiş.
0: Gerçekten
1: ve
0: istemiş.
1: Ve mutluymuş.
0: Ve üzerine yapılması gereken şeyleri yapmış. Evet. Yani hedeflerini koymuş. Bilirlemiş. Ve ona göre ilerlemiş. Hı hı. Kendini geliştiren birisi olduğu için yapabiliyor.
1: Evet.
0: Var mı başka bir maddemiz?
1: Dedik ki toplumsal beklentilerle yüzleşebiliriz ve gerekirse onlara direnebiliriz.
0: Evet. Şimdi bu toplumsal beklenti meselesi çok ciddi bir sorun. Normalde ailelerimizde, toplumda aslında iyi olanı, mutlu olmamızı istiyor. Hı hı. Ama buradaki sorun şu, mutlu olmak, iyi olmak dönemden döneme değişen şartlarda gerçekleşiyor. Şu anda aileleriniz sizden doktor olmanızı istiyor olabilir. Çünkü geliriniz için olabilir, bu başka bir şey için olabilir. Ama siz belki bir tasarımcı olarak da aynı yararı sağlayabilirsiniz. Ya da işte belki bir önceki nesil için yazılımcılık bir şey ifade etmediği için mesela benim kuzenim oyun yazılımcısı ve eskiden diyorlardı ki bu kadar oyunlarla uğraşma, bütün gün bilgisayar oyunuyla uğraşıyorsun. Şimdi yine bütün gün bilgisayar oyunuyla uğraşıyor çünkü
1: ama para kazanıyor.
0: Kod yazıyor kendisi. Evet. İşi bu kendisinin. Dolayısıyla evet, ne kadarının mantıklı, ne kadarının mantıksız olduğunu ayırt edebilmek için önce yine kendinizi sevmeniz ve geliştirmeniz lazım. Hı hı. Yani toplum size hayır dediği zaman ha deyip bir kenara pısmak değil. Ama tam tersi toplum bu iyidir dediğinde hayır efendim ben iyisini bilirim o kötüdür de demeyeceğiz. Bakacağız.
1: Evet.
0: Bizi geliştirecek bir şey mi söylüyorlar? Haklılık payları var mı? Yani kısacası kendimizi sevmek ne iyi ne kötü. Yani ne iyi ne kötü derken ortada her şeyi objektif bakıp da değerlendirebilmemizi sağlar. Çünkü bizim fikrimiz haklıysak da yani bizim fikrimiz doğruysa da kendimizi seveceğiz. Doğru değilse de yine kendimizi seveceğiz. Hı-hı. Aa evet doğru söylüyorsun ya ben burada yanılmışım deyip geçebileceğiz. Bundan utanmayacağız. O yüzden utanç, korku, endişe yaratır. Bunlar bize göre değil. O zaman hayatta mutluluğumuzun önüne kocaman bir perde çekilmiş gibi olur. Var mıdır başka bir maddeniz hanımefendi?
1: Kendimizi güçlendirebiliriz.
0: Evet, kendimizi güçlendirmek derken bir, şu anda sizin yaptığınız şey belki hiçbir şey yapmıyorsunuz gibi. Belki sürekli anlatılan şeyler tekrar anlatılıyor. Hı-hı. Ama bir yandan beyniniz bir şeyleri kabul ediyor. Hı-hı. Bir yandan bir şeyler değişiyor. Değişime izin vermek. Evet, mesela Gamze sınavda başarısız oldu diyelim. bir kere. Ve ondan sonra dedi ki başarısız oldum ama iki soruyu yapabildim. Kendini tebrik etti bir. İkincisi başarısız olduğunu kabul etti, hala kendini seviyor. Nasıl yapamam ya demedi. Ve üçüncüsü en son şuna geçti. Kendisini güçlendiriyor. Çalışıyor şu anda. Bu kadar basit. Benedict Cumberbatch'e de sonuçta dendiğinde muhtemelen kendi imajı üzerinde çalışmıştır. Kendi olabileceğimizin en iyisi olmak önemli olan. Daha önceki bölümlerde dedik. Mükemmel doğada yoktur. Ama mükemmel olmayan şeylerin bütünüdür mükemmel. Kendimizde de iyi yanımız, mükemmel olmayan pek çok yanımız olacaktır. Ama her neysek bunların toplamı bizim mükemmelimiz. Bizim için şu anda en iyisi şu olduğumuz hal. Dolayısıyla bunu güçlendireceğiz. Daha fazla öğreneceğiz. Daha farklı alanlarda kendimizi geliştireceğiz. İlgi alanlarımızda kendimizi güçlendireceğiz. En önemlisi ruhsal açıdan, psikolojik açıdan, kişisel gelişim açısından kendimizi geliştireceğiz. İletişim yeteneklerimizi geliştireceğiz her yönden. O yüzden böyle programları nerede bulursanız izleyin, dinleyin, okuyun. Programları, kitapları, her şeyi ne bulursanız bunun üzerine gidin, kendimizi geliştirelim. Çünkü bir yerde böyle zihnimizde kapılar açılınca işte o bambaşka dünyaların kapıları da o zaman açılıyor. Ve bugünkü süremizin de sonuna
1: geldik.
0: Evet. Her bölümde söylediğimiz gibi sizi çok seviyoruz. Umarım hayatınıza dokunabilmişizdir birazcık.
1: Evet.
0: Hiç değilse. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bir sonraki bölümde umarız tekrar karşılaşmak üzere. Başka bir dünyada görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.
1: Çok iyi bakın.
0: Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.

dilerim sen.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: 7. Bölüm İsa ve Vaftizci Yahya.
1: Yahya'nın öğrencileri bütün bu olup bitenleri kendisine bildirdiler. Öğrencilerinden ikisini yanına çağıran Yahya, "Gelecek olan sen misin yoksa başkasını mı bekleyelim?" diye sormaları için onları Rab'be gönderdi. Adamlar İsa'nın yanına gelince şöyle dediler: "Bizi sana Vaftizci Yahya gönderdi. Gelecek olan sen misin yoksa başkasını mı bekleyelim?" diye soruyor. Tam o sırada İsa çeşitli hastalıklara, illetlere ve kötü ruhlara tutulmuş birçok kişiyi iyileştirdi. Birçok körün gözünü açtı. Sonra Yahya'nın öğrencilerine şöyle karşılık verdi: "Gidin, görüp işittiklerinizi Yahya'ya bildirin. Körlerin gözleri açılıyor, kötürümler yürüyor, cüzamlar temiz kılınıyor, sağırlar işitiyor, ölüler diriliyor ve müjde yoksullara duyuruluyor. Benden ötürü sendeleyip düşmeyene ne mutlu." Yahya'nın gönderdiği haberciler gittikten sonra İsa halka Yahya'dan söz etmeye başladı. "Çöle ne görmeye gittiniz?" dedi. "Rüzgarda sallanan bir kamış mı? Söyleyin, ne görmeye gittiniz? Pahalı giysiler giymiş bir adam mı? Oysa şahane giysiler giyip bolluk içinde yaşayanlar kral saraylarında bulunur. Öyleyse ne görmeye gittiniz? Bir peygamber mi? Evet, size şunu söyleyeyim. Gördüğünüz kişi peygamberden de üstündür. İşte habercimi senin önünden gönderiyorum. O önden gidip senin yolunu hazırlayacak." diye yazılmış olan sözler onunla ilgilidir. "Size şunu söyleyeyim. Kadından doğanlar arasında Yahya'dan daha üstün olanı yoktur. Bununla birlikte Tanrı'nın egemenliğinde en küçük olan ondan üstündür." Yahya tarafından vaftiz edilen halk, hatta vergi görevlileri bile bunu duyunca Tanrı'nın adil olduğunu doğruladılar. Oysa Yahya tarafından vaftiz edilmeye yanaşmayan Ferisilerle kutsal yasa uzmanları Tanrı'nın kendileriyle ilgili tasarısını reddettiler. İsa, "Bu kuşağın insanlarını neye benzeteyim? Bunlar neye benziyorlar?" dedi. Çarşı meydanında oturup birbirlerine, "Size kaval çaldık oynamadınız, ağıt yaktık ağlamadınız" diye seslenen çocuklara benziyorlar. Vaftizci Yahya geldiği zaman oruç tutup şaraptan kaçındı. "Ona cinli diyorsunuz. İnsanoğlu geldiği zaman yiyip içti. Bu kez de diyorsunuz ki şu obur ve ayyaş adama bakın. Vergi görevlileri ve günahkarlarla dost oldu. Ne var ki bilgelik, onu benimseyen herkes tarafından doğrulanır."
0: İsa ve günahkar kadın.
1: Ferisilerden biri İsa'yı yemeğe çağırdı. O da Ferisi'nin evine gidip sofraya oturdu. O sırada kentte günahkar olarak tanınan bir kadın, İsa'nın Ferisi'nin evinde yemek yediğini öğrenince

0: Söyleyeceğim var. O da buyur öğretmenim dedi. Tefeciye borçlu iki kişi vardı. Biri 500, öbürü de 50 dinar borçluydu. Borçlarını ödeyecek güçte olmadıklarından tefeci her ikisinin de borcunu bağışladı. Buna göre hangisi onu çok sever? Simon, sanırım kendisine daha çok bağışlanan diye yanıtladı. İsa ona doğru söyledin dedi. Sonra kadına bakarak Simon'a şunları söyledi. Bu kadını görüyor musun? Ben senin evine geldim, ayaklarım için bana su vermedin. Bu kadın ise ayaklarımı gözyaşlarıyla ıslatıp saçlarıyla sildi. Sen beni öpmedin ama bu kadın eve girdiğimden beri ayaklarımı öpüp duruyor. Sen başıma zeytinyağı sürmedin ama bu kadın ayaklarıma güzel kokulu yağ sürdü. Bu nedenle sana şunu söyleyeyim. Kendisinin çok olan günahları bağışlanmıştır. Çok sevgi göstermesinin nedeni budur. Oysa kendisine az bağışlanan az sever. Sonra kadına günahların bağışlandı dedi. İsa ile birlikte sofrada oturanlar kendi aralarında kim bu adam? Günahları bile bağışlıyor şeklinde konuşmaya başladılar. İsa ise kadına imanın seni kurtardı. Esenlikle git dedi.
1: 8. bölüm. İsa'yı izleyen kadınlar.
0: Bundan kısa bir süre sonra İsa 12 öğrencisiyle birlikte köy kent dolaşmaya başladı. Tanrı'nın egemenliğini duyurup müjdeliyordu. Kötü ruhlardan ve hastalıklardan kurtulan bazı kadınlar, içinden 7 cin çıkmış olan Mecdelli denilen Meryem, Herodes'in kahyası Kuza'nın karısı Yohanna, Suzanna ve daha birçokları İsa ile birlikte dolaşıyordu. Bunlar kendi olanaklarıyla İsa'ya ve öğrencilerine yardım ediyorlardı.
1: Tohum benzetmesi.
0: Büyük bir kalabalığın toplandığı, insanların her kentten kendisine akın akın geldiği bir sırada İsa şu benzetmeyi anlattı. Ekincinin biri tohum ekmeye çıktı. Ektiği tohumlardan kimi yol kenarına düştü. Ayak altında çiğnenip gökteki kuşlara yem oldu. Kimi kayalık yere düştü. Filizlenince susuzluktan kuruyup gitti. Kimi dikenler arasına düştü. Filizlerle birlikte büyüyen dikenler filizleri boğdu. Kimi ise iyi toprağa düştü. Büyüyünce 100 kat ürün verdi. Bunları söyledikten sonra işitecek kulağı olan işitsin diye seslendi. İsa bu benzetmenin anlamını kendisinden soran öğrencilerine Tanrı egemenliğinin sırlarını bilme ayrıcalığı size verildi dedi. Ama başkalarına benzetmelerle sesleniyorum. Öyle ki gördükleri halde görmesinler, duydukları halde anlamasınlar. Benzetmenin anlamı şudur. Tohum Tanrı'nın sözüdür. Yol kenarındakiler sözü işiten kişilerdi. Ama sonra iblis gelir, inanıp kurtulmasınlar diye sözü yüreklerinden alır götürür. Kayalık yere düşenler, işittikleri sözü sevinçle kabul eden ama kök salamadıkları için ancak bir süre inanan kişilerdir. Böyleleri denendikleri zaman imandan dönerler. Dikenler arasına düşenler, sözü işiten ama zamanla yaşamın kaygıları, zenginlikleri ve zevkleri içinde boğulan, dolayısıyla olgun ürün vermeyenlerdi. İyi toprağa düşenler ise sözü işitince onu iyi ve sağlam bir yürekte saklayanlardır. Bunlar sabırla dayanarak ürün verirler.
1: Her şey ışığa çıkacak.
0: Hiç kimse kandil yakıp bunu bir kapla örtmez ya da yatağın altına koymaz. Tersine, içeri girenler ışığı görsünler diye onu kandilliğe koyar. Çünkü açığa çıkarılmayacak gizli hiçbir şey yok. Bilinmeyecek, aydınlığa çıkmayacak saklı hiçbir şey yoktur. Bunun için nasıl dinlediğinize dikkat edin. Kimde varsa ona daha çok verilecek. Ama kimde yoksa kendisinde var sandığı bile elinden alınacak.
1: İsa'nın yakınları.
0: İsa'nın annesiyle kardeşleri ona geldiler. Ama kalabalıktan ötürü kendisine yaklaşamadılar. İsa'ya annenle kardeşlerin dışarıda duruyor, seni görmek istiyorlar diye haber verildi. İsa haberi getirenlere şöyle karşılık verdi. Annemle kardeşlerim Tanrı'nın sözünü duyup yerine getirenlerdir.
1: İsa fırtınayı dindiriyor.
0: Bir gün İsa öğrencileriyle birlikte bir tekneye binerek onlara gölün karşı yakasına geçelim dedi. Böylece kıyıdan açıldılar. Teknede giderlerken İsa uykuya daldı. O sırada

0: Burada gölde fırtına koptu. Tekne su almaya başlayınca tehlikeli bir duruma düştüler. Gidip İsa'yı uyandırarak "Efendimiz, Efendimiz öleceğiz" dediler. İsa kalkıp rüzgarı ve kabaran dalgaları azarladı. Fırtına dindi ve ortalık süt liman oldu. İsa öğrencilerine "Nerede imanınız?" dedi. Onlar korku ve şaşkınlık içindeydiler. Birbirlerine "Bu adam kim ki rüzgara, suya bile buyruk veriyor? Onlar da sözünü dinliyor" dediler.
1: Cinli bir adamın iyileştirilmesi.
0: Celile'nin karşısında bulunan Gerasalıların memleketine vardılar. İsa karaya çıkınca kentten bir adam onu karşıladı. Cinli ve uzun zamandan beri giysi giymeyen bu adam evde değil, mezarlık mağaralarda yaşıyordu. Adam İsa'yı görünce çığlık atıp önünde yere kapandı. Yüksek sesle "Ey İsa, Yüce Tanrı'nın oğlu, benden ne istiyorsun?" dedi. "Sana yalvarırım, bana işkence etme." Çünkü İsa kötü ruha adamın içinden çıkmasını buyurmuştu. Kötü ruh adamı sık sık etkisi altına alıyordu. Adam zincir ve kösteklerle bağlanıp başına nöbetçi konulduğu halde bağlarını paralıyor ve cin tarafından ıssız yerlere sürülüyordu. İsa ona "Adın ne?" diye sordu. O da "Tümen" diye yanıtladı. Çünkü onun içine bir sürü cin girmişti. Cinler dipsiz derinliklere gitmelerini buyurmasın diye İsa'ya yalvarıp durdular. Orada dağın yamacında otlayan büyük bir domuz sürüsü vardı. Cinler domuzların içine girmelerine izin vermesi için İsa'ya yalvardılar. O da onlara izin verdi. Adamdan çıkan cinler domuzların içine girdiler. Sürü dik yamaçtan aşağı koşuşarak göle atlayıp boğuldu. Domuzları güdenler olup biteni görünce kaçtılar, kentte ve köylerde olayın haberini yaydılar. Bunun üzerine halk olup biteni görmeye çıktı. İsa'nın yanına geldikleri zaman cinlerden kurtulan adamı giyinmiş ve aklı başına gelmiş olarak İsa'nın ayakları dibinde oturmuş buldular ve korktular. Olayı görenler cinli adamın nasıl kurtulduğunu halka anlattılar. O zaman Gerasa yöresinden gelen bütün kalabalık büyük bir korkuya kapılarak İsa'nın yanlarından ayrılmasını rica ettiler. O da geri dönmek üzere tekneye bindi. Cinlerden kurtulan adam İsa'nın yanında kalmak için ona yalvardı ama İsa "Evine dön, Tanrı'nın senin için neler yaptığını anlat" diyerek onu salıverdi. Adam da gitti, İsa'nın kendisi için neler yaptığını bütün kentte duyurdu.
1: Dirilen kız, iyileşen kadın.
0: Karşı yakaya dönen İsa'yı halk karşıladı. Çünkü herkes onu bekliyordu. O sırada havra yöneticisi olan Yair adında bir adam gelip İsa'nın ayaklarına kapandı. Evine gelmesi için yalvardı. Çünkü 12 yaşlarındaki biricik kızı ölmek üzereydi. İsa oraya giderken kalabalık onu her yandan sıkıştırıyordu. 12 yıldır kanaması olan bir kadın da oradaydı. Varını yoğunu hekimleri harcamıştı ama hiçbiri onu iyileştirememişti. İsa'nın arkasına yetişip giysisinin eteğine dokundu ve o anda kanaması kesildi. İsa "Bana kim dokundu?" dedi. Herkes inkar ederken Petrus "Efendimiz kalabalık seni çepeçevre sarmış sıkıştırıyor" dedi. Ama İsa "Birisi bana dokundu" dedi. İçimden bir gücün akıp gittiğini hissettim. Yaptığını gizleyemeyeceğini anlayan kadın titreyerek geldi, İsa'nın ayaklarına kapandı. Bütün halkın önünde ona neden dokunduğunu ve o anda nasıl iyileştiğini anlattı. İsa ona "Kızım" dedi. "İmanın seni kurtardı. Esenlikle git." İsa daha konuşurken havra yöneticisinin evinden biri geldi. Yöneticiye "Kızın öldü" dedi. "Artık öğretmeni rahatsız etme." İsa bunu duyunca havra yöneticisine şöyle dedi. "Korkma, yalnız iman et, kızın kurtulacak." İsa adamın evine gelince Petrus, Yuhanna, Yakup ve kızın annesi babası dışında hiç kimsenin kendisiyle birlikte içeri girmesine izin vermedi. Herkes kız için ağlıyor, dövünüyordu. İsa "Ağlamayın" dedi. Kız ölmedi, uyuyor. Kızın öldüğünü bildikleri için İsa ile alay ettiler. O ise kızın elini tutarak "Kızım, kalk" diye seslendi. Ruhu yeniden bedenine dönen kız hemen ayağa kalktı. İsa kıza yemek verilmesini buyurdu. Kızın annesiyle babası şaşkınlık içindeydi. İsa olanları hiç kimseye anlatmamaları için onları uyardı.
1: 9. Bölüm. İsa 12 elçisini görevlendiriyor.
0: İsa 12'leri yanına çağırıp onlara bütün cinler üzerinde ve hastalıkları iyileştirmek için güç ve yetki verdi. Sonra onları Tanrı'nın egemenliğini duyurmaya ve hastalara şifa vermeye gönderdi. Onlara şöyle dedi: "Yolculuk için yanınıza hiçbir şey almayın. Ne değnek, ne torba, ne ekmek, ne para, ne de yedek miktar. Hangi eve girerseniz kentten ayrılıncaya dek orada kalın. Sizi kabul etmeyenlere gelince, kentten ayrılırken onlara uyarı olsun diye ayaklarınızın tozunu silkin." Onlar da yola çıktılar. Her yerde müjdeyi yayarak ve hastaları iyileştirerek köy köy dolaştılar. Bölgenin kralı Herodes bütün bu olanları duyunca şaşkına döndü. Çünkü bazıları Yahya'nın ölümden dirildiğini, bazıları İlyas'ın göründüğünü, başkaları ise eski peygamberlerden birinin dirildiğini söylüyordu. Herodes, "Yahya'nın başını ben kestirdim. Şimdi hakkında böyle haberler duydum, bu adam kim?" diyor ve İsa'yı görmenin bir yolunu arıyordu.
1: İsa 5000 kişiyi doyuruyor.
0: Elçiler geri dönünce yaptıkları her şeyi İsa'ya anlattılar. Sonra İsa yalnızca onları yanına alıp Betsayda denilen bir kente çekildi. Bunu öğrenen halk onun ardından gitti. İsa onları ilgiyle karşıladı. Kendilerine Tanrı'nın egemenliğinden söz etti ve şifaya ihtiyacı olanları iyileştirdi. Gün batımına doğru 12'ler gelip ona, "Halka salıver de çevredeki köylere ve çiftliklere gidip kendilerine barınak ve yiyecek bulsunlar. Çünkü ıssız bir yerdeyiz," dediler. İsa, "Onlara siz yiyecek verin," dedi. "5 ekmekle 2 balıktan başka bir şeyimiz yok," dediler. "Yoksa bunca halk için yiyecek almaya biz mi gidelim?" Orada yaklaşık 5000 erkek vardı. İsa öğrencilerine, "Halkı yaklaşık 50'şer kişilik kümeler halinde yere oturtun," dedi. Öğrenciler öyle yapıp herkesi yere oturttular. İsa 5 ekmekle 2 balığı aldı, gözlerini göğe kaldırarak şükretti. Sonra bunları böldü ve halka dağıtmaları için öğrencilerine verdi. Herkes yiyip doydu. Arta kalan parçalardan 12 sepet dolusu toplandı.
1: Petrus'un Mesih'i tanıması.
0: Bir gün İsa tek başına dua ediyordu. Öğrencileri de yanındaydı. İsa onlara, "Halk benim kim olduğumu söylüyor," diye sordu. Şöyle yanıtladılar: "Vaftizci Yahya diyorlar ama kimi İlyas, kimi de eski peygamberlerden biri dirilmiş," diyor. İsa onlara, "Siz ne dersiniz?" dedi. "Sizce ben kimim?" Petrus, "Sen Tanrı'nın Mesih'isin," yanıtını verdi. İsa onları uyararak bunu hiç kimseye söylememelerini buyurdu. İnsanoğlunun çok acı çekmesi, ileri gelenler, başkâhinler ve din bilginlerince reddedilmesi, öldürülmesi ve üçüncü gün dirilmesi gerektiğini söyledi. Sonra hepsine, "Ardımdan gelmek isteyen kendini inkar etsin. Her gün çarmıhını yüklenip beni izlesin," dedi. "Canını kurtarmak isteyen onu yitirecek. Canını benim uğruma yitiren ise onu kurtaracaktır. İnsan bütün dünyayı kazanıp da canını yitirirse, canından olursa bunun kendisine ne yararı olur? Kim benden ve benim sözlerimden utanırsa, insanoğlu da kendisinin, babasının ve kutsal meleklerin görkemi içinde geldiğinde o kişiden utanacaktır. Size gerçeği söyleyeyim. Burada bulunanlar arasında Tanrı'nın egemenliğini görmeden ölümü tatmayacak olanlar var."
1: İsa'nın görünümü değişiyor.
0: Bu sözleri söyledikten yaklaşık 8 gün sonra İsa, yanına Petrus, Yuhanna ve Yakup'u alarak dua etmek üzere dağa çıktı. İsa dua ederken yüzünün görünümü değişti. Giysileri şimşek gibi parıldayan bir beyazlığa büründü. O anda görkem içinde beliren iki kişi İsa ile konuşmaya başladılar. Bunlar Musa ile İlyas'tı. İsa'nın yakında Yeruşalem'de gerçekleşecek olan ayrılışını konuşuyorlardı. Petrus ile yanındakilerin üzerine uyku çökmüştü. Ama uykuları iyice dağılınca İsa'nın görkemini ve yanında duran iki kişiyi gördüler. Bunlar İsa'nın yanından ayrılırken Petrus İsa'ya, "Efendimiz," dedi, "burada bulunmamız ne iyi oldu. 3 çardak kuralım. Biri sana, biri Musa'ya, biri de İlyas'a." Aslında ne söylediğinin farkında değildi. Petrus daha bunları söylerken bir bulut gelip onlara gölge saldı. Bulut onları sarınca korktular. Buluttan gelen bir ses, "Bu benim oğlumdur. Seçilmiş olandır. Onu dinleyin," dedi. Ses kesilince İsa'nın tek başına olduğu görüldü. Öğrenciler bunu gizli tuttular ve o günlerde hiç kimseye gördüklerinden söz etmediler.
1: Cinli bir çocuğun iyileştirilmesi.
0: Ertesi gün dağdan indikleri zaman İsa'yı büyük bir kalabalık karşıladı. Kalabalığın içinden bir adam "Öğretmenim" diye seslendi. "Yalvarırım oğlumu bir gör. O tek çocuğumdur." Bir ruh onu yakalıyor, o da birdenbire çığlık atıyor. Ruh onu ağzından köpükler gelene dek şiddetle sarsıyor. Bedenini yara bere içinde bırakarak güç bela ayrılıyor. "Ruhu kovmaları için öğrencilerine yalvardım ama başaramadılar." İsa şöyle karşılıklı. "Ey imansız ve sapmış kuşak! Sizinle daha ne kadar kalıp size katlanacağım? Oğlunu buraya getir." Çocuk daha İsa'ya yaklaşırken cin onu yere vurup şiddetle sarstı. Ama İsa kötü ruhu azarladı, çocuğu iyileştirerek babasına geri verdi. Herkes Tanrı'nın büyük gücüne şaşıp kaldı.
1: İsa ölüp dirileceğini tekrar bildiriyor.
0: Herkes İsa'nın bütün yaptıkları karşısında hayret içindeyken İsa öğrencilerine "Şu sözlerime iyice kulak verin" dedi. "İnsanoğlu insanların eline teslim edilecek." Onlar bu sözü anlamadılar. Sözü kavramasınlar diye anlamı kendilerinden gizlenmişti. Üstelik İsa'ya bu sözle ilgili soru sormaktan korkuyorlardı.
1: En büyük kim?
0: Öğrenciler aralarında kimin en büyük olduğunu tartışmaya başladılar. Akıllarından geçeni bilen İsa, küçük bir çocuğu tutup yanına çekti ve onlara şöyle dedi. "Bu çocuğu benim adım uğruna kabul eden beni kabul etmiş olur. Beni kabul eden de beni göndereni kabul etmiş olur. Aranızda en küçük kim ise işte en büyük odur." Yuhanna buna karşılık "Efendimiz" dedi. "Senin adınla cin kovan birini gördük ama bizimle birlikte seni izlemediği için ona engel olmaya çalıştık." İsa "Ona engel olmayın" dedi. "Size karşı olmayan sizden yanadır."
1: Samiriyeliler İsa'yı istemiyor.
0: Göğe alınacağı gün yaklaşınca İsa kararlı adımlarla Yeruşalim'e doğru yola çıktı. Kendi önünden haberciler gönderdi. Bunlar kendisi için hazırlık yapmak üzere gidip Samiriyelilere ait bir köye girdiler. Ama Samiriyeliler İsa'yı kabul etmediler. Çünkü Yeruşalim'e doğru gidiyordu. Öğrencilerinden Yakup'la Yuhanna bunu görünce "Rab, bunları yok etmek için bir buyrukla gökten ateş yağdırmamızı ister misin?" dediler. Ama İsa dönüp onları azarladı. Sonra başka bir köye gittiler.
1: İsa'yı izlemenin bedeli.
0: Yolda giderlerken bir adam İsa'ya "Nereye gidersen senin ardından geleceğim" dedi. İsa ona "Tilkilerin ini, kuşların yuvası var ama insanoğlunun başını yaslayacak bir yeri yok" dedi. Bir başkasına "Ardımdan gel" dedi. Adam ise "İzin ver, önce gidip babamı gömeyim" dedi. İsa ona şöyle dedi. "Bırak ölüleri, kendi ölülerini kendileri gömsün. Sen gidip Tanrı'nın egemenliğini duyur." Bir başkası "Ya Rab" dedi. "Senin ardından geleceğim ama izin ver önce evimdekilerle vedalaşayım." İsa ona "Sabanı tutup da geriye bakan Tanrı'nın egemenliğine layık değildir" dedi.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır. Halkın ortak kullanım alanlarında solunan havanın kalitesi yükseliyor. Çünkü Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası.
3: Biz doktorlar hem toplum sağlığı hem bireysel sağlık açısından dumansız hava sahasının en sıkı destekçileriyiz.
2: O zaman rahat bir nefes alabiliriz doktor bey.
3: Evet, hem derin hem sağlıklı bir nefes.
2: Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası. Dumansız yaşama destek olun, havanızı koruyun.
4: Thank you, Lord. You've gathered us together from many different nations. Proclaim your lordship. Let's declare it together.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: Çocuğunuz her gün çeşitli kazalarla karşı karşıya kalabilir. Hiç umulmadık anlarda karşılaşabilecekleri risklerde onları koruyan eller vardır. Günlük ödeyeceğiniz 1 lira 10 kuruş ile çocuklarınızı koruyan elleri siz de iş kazası ve meslek hastalıkları risklerine karşı koruyabilirsiniz. Unutmayın, artık ev hizmetlerinde çalışanlar da sigortalı. Sosyal Güvenlik Kurumu.
1: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışık kalp masajı.
2: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
1: Siz de sadece elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için yardımcı olabilirsiniz.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi!
5: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için sgk.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: halkın ortak kullanım alanlarında solunan havanın kalitesi yükseliyor. Çünkü Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası.
1: Ben çocuğuma gözüm gibi bakarken birileri gelip yüzüne duman üflüyordu. Ama artık rahatım. Bir anne olarak çocuğumun sağlığı için dumansız hava sahası hareketini sonuna kadar destekliyorum.
0: Bütün anneler de sizin gibi düşünüyordur, eminim.
2: Elbette. Bütün annelere destek vermeye çağırıyorum. Çok önemli.
0: Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası. Dumansız yaşama destek olun, havanızı koruyun.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.